0: Geçmişten geleceğe yaratılmış ne varsa, unutma ki hepsinin bir sahibi var evlat. Kul kaderini yaşar, bahtında ne çıkarsa, düşmez kalkmaz bir Allah. Unutma sakın evlat. Sev bütün insanları, say bütün insanları, kin gütme, unut gitsin geçmişte olanları. Dürüst ol, insancıl ol, düşün öbür dünyayı, bir karıncayı bile incitme sakın evlat. İnsan ol evlat.
1: Adam Gibi Radyo, Sultan Radyo.

0: Radyo Sultan'da unutulmayanlar.
1: Efendim, olay Malatya'da geçer. Malatyalı Fahri Kayhan, Allah gani gani rahmet eylesin, usta aşıktır. Sunam Malatyalı Fahri Kayhan'ın eşidir ve gerçekten güzel bir kadındır. Ve Malatyalı Fahri Kayhan karısını çok sever. Karısı da ona sonsuz hürmet eder ve çok sever. Efendim, gel zaman git zaman Anadolu'da kadınlar, biliyorsunuz, kadınlar da erkekler de hamamlarımız bizim meşhurdur. Hamamda kadınlar birlikte efendim hem sohbet ederler, hem yıkanırlar, yurlar birbirlerini, hem de böyle bir geleneği sürdürürler. Bir gün Malatyalı Fahri Kayhan, niye söylüyorsun diyeceksiniz bunu. Bu yaşanmış bir olaydır. Fahri Kayhan birisiyle tartışır. Kahvede, köy meydanında. Tartışırken olay bayağı alevlenir. Sonrasında adam canını yakmak için der ki, sen ne konuşuyorsun yahu der. Ben senin karının sırtındaki beni bile biliyorum der. Oysa ki onun karısı da Malatyalı Fahri Kayhan'ın sırtındaki beni görüp ona söylemiştir artık nasıl bir muhabbet olduysa. Ve Malatyalı Fahri Kayhan herkesin içinde bunu duyar. Hiçbir şey söyleyemez. Sadece evine gider. Suna der, böyle böyle oldu. Ben inanmıyorum ama ellerin yüzüne daha nasıl bakarım der. O da der ki, yiğidim sen beni tanırsın, benim sana olan sevgimi bilirsin. Benim seni nasıl sevdiğimi, nasıl bağlı olduğumu bilirsin. Kurban olayım hele, inanma. Gel zaman git zaman günler geçer ama Malatya Fahri Kayhan bir türlü huzura varamaz. Bir türlü mutlu olamaz. Karısı da onunla birlikte mutsuz olur ve bir gün eve geldiğinde görür ki karısı kendini ipe asmış. Kocama bu mutsuzluğu daha fazla yaşatmak istemiyorum deyip canından geçmiştir. Malatyalı Fahri Kayhan da kime ne desin, kime ne söylesin diye düşünürken karısının cansız bedenini sabaha kadar evde yere yatırır ve başında bu türküyü söyler. Şafak söktü yine.

0: Sultan FM.
1: Ben ne kara günler ne acılar gördüm, çok geldim yolun sonuna. Sordum bu ben miyim, çok kendi kendime, aklımdan neler geçirdim.

Ben yağmuru sevdim, istersen inanma. Islanmak nedir bilmeden. Kapında çiçekler olmasa ne olur. Sen beni öyle hatırla.

0: Sultan Efendi.
1: Daha dün yanımda kollarımdaydın, boynuma sarılıp öper koklardın. Seviyorum derken hep özlüyorken, şimdi neden bana yap?

aşkınla ne garip hallere düştüm. Her şeyim tamam da bir sendin noksan. Yağmur yaş demeden yollara düştüm. İçim ürperiyor, ya evde yoksan. Ya yolu kaybettim, ya ben kayboldum. Ne olur bir yerden karşıma çıksın. Tepeden tırnağa sırsıklam oldum. İçim ürperiyor, ya evde yoksan.

sarhoşsan kapını çaldığım anda, saç baş darmadağın açık saçıksan, bir de ufak rakı varsa masanda, içim ürperiyor.

senden vazgeçmem. Umrumda değil yaşamak, ölmek.

0: Musluk sularına son. 25 yıllık tecrübe, Türkiye genelinde güvenilir hizmet. Evinizde ve iş yerinizde daha kaliteli suya ulaşmanın zamanı geldi. Artem su arıtma sistemleri olarak 25 yıllık sektör deneyimimizle su arıtma cihazları, profesyonel kurulum, teknik servis, bakım, filtre değişimi ve yedek parça hizmetleri sunuyoruz. 81 ilde bayiliklerimiz vardır. İhtiyacınıza uygun su arıtma sistemleri için bizimle iletişime geçin. Artem su arıtma sistemleri. Telefon 0506 298 57 49. Adres Endüstri Meslek Lisesi karşısı. 25 yıllık deneyim, güvenilir hizmet, kaliteli su. Artem su arıtma sistemleri. Musluk sularına son. Kaliteli suya merhaba.
1: Ümmetoğlu Çayır Süt Ürünleri. 20 yıllık değişmeyen adres, değişmeyen lezzet. Gerçek süt lezzetini, tazeliği ve kaliteyi sofralarınızda arıyorsanız adres belli. Ümmetoğlu Çayır Süt Ürünleri. Günlük ve özenle hazırlanan birbirinden lezzetli ürünlerimizle kahvaltı sofralarınıza doğallık ve lezzet katıyoruz. Ürünlerimiz Çapallı Kaymaklı Köy Yoğurdu, Çayır Homojenize Yoğurt, Çayır Sahan Kaymak, Çayır Rulo Kahvaltılık Kaymak, Çayır Künefelik Peynir, Çayır Yayık Tereyağı, Çayır Antep Peyniri, Çayır Beyaz Peynir, Çayır Çökelek. Ürünlerimizi Kilis'teki bakkal ve marketlerde bulabilirsiniz. 20 yıldır değişmeyen kalite, değişmeyen güven ve değişmeyen lezzet. Ümmetoğlu Çayır Süt Ürünleri. Gerçek süt lezzetinin güvenilir adresi. İletişim Hasan Ümmetoğlu. 0533 229 86 60 0533 382 82 36.
2: Biz babadan böyle gördük. Ya balığı tanıyacaksın ya da balıkçıyı. Akdeniz Balıkçılık olarak yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz. Bütün balık çeşitlerini taze taze bulacağınız tek adres Akdeniz Balıkçılık'ta. Almış olduğunuz balıklar temizlenir, zeytinyağında kızartılır ve tavada hazırlanıp adresinize servis yapılır. Kredi kartıyla da satış yapılan Akdeniz Balıkçılık'ta aile yerimiz mevcuttur. Adres Odun Pazarı Caddesi No 24. Telefon 0545 674 2117. Akdeniz Balıkçılık, Yılmaz Aygün ve oğlu Serkan Aygün. Bu meslek babadan oğula kalan mirastır.

0: Bizi tercih eden tüm kilis halkına Nezih Kuruyemiş olarak teşekkürlerimizi sunar. Hayırlı günler dileriz. Her zaman ve özellikle şeker ve kuruyemişi nereden alacağım diye düşünmeyin. Nezih Kuruyemiş Şekerleme olarak Oleo Otel yanı Şehitler Parkı civarında hizmetin en güzelini sunmaya devam ediyoruz. 1872'den bu yana sizlerin hizmetinde olan Nezih Kuruyemiş ve Şekerleme'de fındıklı ve fıstıklı lokum, günlük badem şekeri, kuruyemiş ve baharat çeşitleriyle gerebiç malzemelerini de bulabilirsiniz. Nezih Kuruyemiş Şekerleme. Adres: Şehitler Abidesi Caddesi, Oleo Otel yanı Kilis. Telefon 813-42-31. Damağınızda kalıcı tat için güvenin tek adresi Nezih Kuruyemiş Şekerleme.
1: Ersöz Çatı ve İzolasyon.
2: Ersöz Çatı ve İzolasyon.
1: Bağ evi, iş yerleri ve evlerinize çatı yaptırmak için artık Gaziantep'e gidip yorulma derdine son veriyoruz. Ersöz Çatı ve İzolasyon olarak Kilis'teyiz, halkımızın hizmetindeyiz. Kullandığımız ürünler birinci sınıf membran, shingle ve kiremit olup kusursuz işçilik, müşteri memnuniyeti ve daima kaliteli hizmet temel prensibimizdir. Ersöz Çatı ve İzolasyon. Cumali Ersöz. Telefon 0533 151 86 62.
2: 0533 151 86 62.
1: Adres: Otogar civarı, İl Tarım Müdürlüğü karşısı. Sultan.

0: Stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics.
1: Liman Balıkçılık, Bekir Mori'nin yeri açıldı. Yeni gelmedik, geri geldik. Liman Balıkçılık yeniden kapılarını açtı. Taze ve günlük balık çeşitleri, kaliteli hizmet ve eşsiz lezzet yeniden sizlerle. Çupra, levrek, palamut, hamsi, istavrit, mezgit, karides ve daha birçok balık çeşidi. Balık pişirimi yapılır. Ev ve iş yerlerine sipariş ve servis hizmetimiz vardır. Ayrıca aile salonumuz mevcut olup kredi kartı geçerlidir. Mustafa Mori 0532 407 54 95. Bekir Mori 0545 179 79 09. Adres 7 Aralık Mahallesi Halit Efendi Sokak numara 40. Liman Balıkçılık. Yeni gelmedik, geri geldik.

0: ve iş yerinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Başar Pen Yapı. Kış bahçesi, elektrikli tente, giyotin cam, elektrikli panjur ve kepenk, PVC kapı ve pencere sistemleri, alüminyum doğrama, cam cephe, kompozit dış cephe kaplama, fotosel kapı, duşakabin, sineklik ve cam balkon sistemleri, prefabrik ev modelleri ve çok daha fazlası. Hepsi en uygun fiyatlarla ve kaliteli işçilikle. Başar Pen Yapı Vural Özkır. Adres Küsket Sanayi Sitesi C Blok numara 52 Gaziantep. Telefon ve WhatsApp hattı 0533 548 2115. Hayal edin, biz yapalım. Başar Pen Yapı. Adresimiz Gaziantep olabilir ama size bir telefon kadar yakınız. Instagram adresi Başar Pen Yapı.
1: Sultan Efendi.

0: Yılmaz Aygün ve oğlu Serkan Aygün. Bu meslek babadan oğula kalan mirastır.
1: Özel Kilis Meda sürücü kursu katkılarıyla reklamları dinlediniz. Sultan Efendim.

0: Radyo Sultan'da şimdi reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Yeni bir araç almayı düşünüyor ya da aracınızı gerçek değerinde mi satmak istiyorsunuz? Doğru adres Açık El Auto Center. Geniş araç seçenekleri, güvenilir hizmet anlayışı ve şeffaf ticaret ilkesiyle ikinci el otomobilde güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Açık El Auto Center, araç alım satımı, güvenilir ekspertiz desteği, kredi kartına taksitli satış imkanı, hızlı ve güvenilir işlem süreci, dürüst, şeffaf ve profesyonel hizmet anlayışıyla hizmetinizde. Kalite, işini doğru yapanların imzasıdır. Açık El Auto Center, özel idare karşısında. Detaylı bilgi için 0530 665 0979. Araç almadan önce mutlaka uğrayın. Seçeneklerimizi görmeden karar vermeyin. Açık El Auto Center. Güvenin olduğu yerde ticaret, ticaretin olduğu yerde Açık El vardır.
2: Kendi çiftliğimizden, kendi besilerimizden sofranıza uzanan güvenilir ve kaliteli et lezzeti. Et Ovası Lezzet Diyarı. Kilis'in eşsiz damak tadını usta ellerin maharetiyle buluşturuyoruz. Et Ovası 1. Şube, Perakende dana eti satışıyla kaliteli ve güvenilir eti sofralarınıza sunuyoruz. Et Ovası 2. Şube, Tavacı Mahmut Usta. Kendi besilerimizden gelen kaliteli etlerle hazırlanan eşsiz Kilis lezzetlerini sizlerle buluşturuyoruz. Kilis tava, Arap tava, oruk, ezme tava, patlıcan kebabı, lahmacun. İki şubemiz de aynı adreste hizmet vermektedir. Şehit Sakıp Mahallesi, Santral Parkı Sokak, numara 7, Mahmut Usta, 0532 276 4185, Uğur Usta, 0532 440 5476. Gerçek et, gerçek lezzet. Et Ovası Lezzet Diyarı.
3: Yatırımın mucidi, Özkan Emlak Gayrimenkul. Geleceğinizi sağlam temeller üzerine kurmak için doğru yerdesiniz. Özkan Emlak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı ve profesyonel hizmet, yatırımınızı büyüten doğru danışmanlık. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres Adnan Menderes Bulvarı, Dağ Çıkan Ticaret Yanı. Mehmet Ali Özkan. İletişim 0544 275 1079. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın, kazançlı çıkan siz olun. Kilis'te geleneksel Osmanlı hamam kültürünü yaşatmak, günün yorgunluğundan arınmak ve kendinize keyifli bir mola vermek için sizleri Hacı Ağa Osmanlı Hamamı'na bekliyoruz. Erkeklere özel her gün 9.22 hamam, masaj, kese, havuz. Bayanlara özel her hafta sadece cuma günü 9.22 hamam, masaj, kese, havuz. Masörlerimiz bayandır. Ayrıca havuz hizmeti sunmaktayız. Özel günleriniz için randevuyla hizmet verilmektedir. 0535 933 5926 0536 420 2779 Dolap Pazar Caddesi, Salih Ağa Çeşmesi Sokak, numara 10 Taksim'e Kilis, Hacı Ağa Osmanlı Hamamı, geleneksel hamam keyfi, masaj ve kese hizmetiyle.
4: Kilis'te tatlının yeni dönemi başladı. Yeni hastane yolunda kapılarını açan Bayramoğulları Baklava, ustalığı lezzetle geleneği modern bir mekanla buluşturuyor. Ahmet ve Murat Oruç kardeşlerin emeğiyle hayata geçen Bayramoğulları Baklava, tatlıda kalite arayanların yeni buluşma noktası olmaya aday. Lezzet şöleni, çıtır çıtır baklava, tereyağlı Kilis katmeri, ustalık işi künefe, özel lezzet cennet çamuru. Adres Yeni Hastane Yolu Göktürk Eczanesi arkası. İrtibat 0546 170 40 09 0551 949 1994 0348 803 50 01 Bayramoğulları Baklava. Tatlıya dair ne varsa gerçeği şimdi burada.
5: Liman Balıkçılık, Bekir Mori'nin yeri açıldı. Yeni gelmedik, geri geldik. Liman Balıkçılık yeniden kapılarını açtı. taze ve günlük balık çeşitleri, kaliteli hizmet ve eşsiz lezzet yeniden sizlerle. Çupra, levrek, palamut, hamsi, istavrit, mezgit, karides ve daha birçok balık çeşidi. Balık pişirimi yapılır. Ev ve iş yerlerine sipariş ve servis hizmetimiz vardır. Ayrıca aile salonumuz mevcut olup kredi kartı geçerlidir. Mustafa Mori 0532 407 54 95. Bekir Mori 0545 179 79 09. Adres 7 Aralık Mahallesi Halit Efendi Sokak numara 40. Liman Balıkçılık. Yeni gelmedik, geri geldik.
2: Kaliteli ve temiz akaryakıtın tek adresi olan Kadir Beyoğlu Petrol, siz değerli Kilis halkına en iyi hizmeti sunmaktan mutluluk duyar. Halkımızın daima menfaatini ön planda tutan Kadir Beyoğlu Petrol, güler yüzlü personeli ve ilkeli hizmetiyle Kilis'te tek olup inanılmaz indirimleri sizlere sunuyor. Adres Gaziantep yolu üzeri, telefon 822-3841. Kadir Beyoğlu Petrol bir çayır ağası turizm kuruluşudur.
0: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.

0: Aslında çok basit. Reklam, tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar.
1: Artık yalnız değilsiniz. Profesyonel bakım anlayışı ve sıcak bir yuva ortamıyla sizlerin yanındayız. Deneyimli ekibimizle yaşlı bireylerimize güvenli, huzurlu ve kaliteli bir yaşam sunuyoruz. Hizmetlerimizden bazıları: kişisel bakım ve temizlik, rutin tıbbi tedaviler, profesyonel takip ve destek, 7/24 güvenli yaşam ortamı. Adres: Necmettin Erbakan Mahallesi, Yeni Karakol Arkası, Yeni Beşevler. İletişim 0542 394 64 26.
2: Fadime Aşiroğlu. Şefkat Yaşlı Bakım Hizmetleri. Sevgi, güven ve huzurun adresi.
3: Yola çıkmanın en güvenilir adresi Polat Auto Rent-A-Car. Hayalinizdeki araca ulaşmak artık çok kolay. Son model, konforlu ve bakımlı araçlarımızla araç kiralama ve araç alım satım hizmetlerinde yanınızdayız. İşiniz için, seyahatiniz için veya günlük ihtiyaçlarınız için aradığınız araç Polat Auto'da. Adres: Üniversite arkası, Emek Sitesi karşısı, Kuaför Oğuz Yanı. Murat Polat 0544 445 0587. Ergün Polat 0532 430 1079. Polat Auto Rent-A-Car. Aracını seç, anahtarı al, yola çık.
4: Ersöz Çatı ve İzolasyon.
5: Ersöz Çatı ve İzolasyon.
4: Bağevi, iş yerleri ve evlerinize çatı yaptırmak için artık Gaziantep'e gidip yorulma derdine son veriyoruz. Ersöz Çatı ve İzolasyon olarak Kilis'teyiz, halkımızın hizmetindeyiz. Kullandığımız ürünler birinci sınıf membran, shingle ve kiremit olup kusursuz işçilik, müşteri memnuniyeti ve daima kaliteli hizmet temel prensibimizdir. Ersöz Çatı ve İzolasyon. Cumali Ersöz. Telefon 0533 151 86 62.
5: 0533 151 86 62.
4: Adres: Otogar civarı, İl Tarım Müdürlüğü karşısı.
6: İkinci el otomobilde güvenin adresi Köseyolu Otogaleri.
5: Köseyolu Otogaleri.
6: Kilis'te ilk ve tek araç satımı garantisi veren firma olan Köseyolu Otogaleri'de satılmayan araçlarınıza bir hafta içerisinde satılma garantisi veriyoruz. Ayrıca gayrimenkul, bahçe, arazi, tarla ve her türlü alım satım işleri de yapılmaktadır. Kaliteli, dürüst hizmet ve her zaman müşteri memnuniyeti.
2: Köseoğlu Otomotiv. Adres: Selman Solmaz Camii arkası.
6: Telefon 0551 186 5152. Bünyamin Köseoğlu. Kilis'te en hızlı araç satışı yapan sadece biziz. Köseoğlu Otogaleri.
7: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
8: Sultan Efendi.

0: Özel Kilis Meda Sürücü Kursu katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics.
2: Kilis'te balık ve deniz ürünlerinin yeni adresi İncirli Balıkçılık, taze ve kaliteli balık çeşitlerimizle deniz ürünlerinin eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyoruz. Ürünlerimizin tazeliğini ve kalitesini korumak için modern soğuk hava depomuzla hizmet veriyoruz. Kredi kartı da geçerli olan, aileniz ve sevdiklerinizle keyifli vakit geçirebileceğiniz nezih ve sıcak aile ortamı.

0: verebilirsiniz. İncirli Balıkçılık, Memek İncirli ve Oğulları. İrtibat 0536 402 22 40 0543 402 22 05. Kilis'te işletmeniz için profesyonel güvenlik ve teknoloji çözümleri Korunet'te. Mağaza, fabrika, ofis, site, okul, restoran, depo ve kurumsal yapılar için kamera güvenlik sistemleri, alarm sistemleri, yangın güvenlik sistemleri, network çözümleri, fiber altyapı, bilgisayar ve teknoloji çözümleri, teknik servis ve satış sonrası destek. 2012'den gelen sektör tecrübesi ve uzman ekibimizle keşiften kuruluma, teknik servisten satış sonrasına kadar yanınızdayız. Güvenliğinizi şansa bırakmayın. Korunet'le profesyonel çözümlerle tanışın. Burak Narin. GSM 0541 433 66 56. korunetkilis@gmail.com. Atatürk Mahallesi Akdeniz Caddesi numara 2.
1: Ümmetoğlu Çayır Süt Ürünleri. 20 yıllık değişmeyen adres, değişmeyen lezzet. Gerçek süt lezzetini, tazeliği ve kaliteyi sofralarınızda arıyorsanız adres belli. Ümmetoğlu Çayır Süt Ürünleri. Günlük ve özenle hazırlanan birbirinden lezzetli ürünlerimizle kahvaltı sofralarınıza doğallık ve lezzet katıyoruz. Ürünlerimiz Çapallı Kaymaklı Köy Yoğurdu, Çayır Homojenize Yoğurt, Çayır Sahan Kaymak, Çayır Rulo Kahvaltılık Kaymak, Çayır Künefelik Peynir, Çayır Yayık Tereyağı, Çayır Antep Peyniri, Çayır Beyaz Peynir, Çayır Çökelek. Ürünlerimizi Kilis'teki bakkal ve marketlerde bulabilirsiniz. 20 yıldır değişmeyen kalite, değişmeyen güven ve değişmeyen lezzet. Ümmetoğlu Çayır Süt Ürünleri. Gerçek süt lezzetinin güvenilir adresi. İletişim Hasan Ümmetoğlu. 0533 229 86 60 0533 382 82 36.
2: Gaziantep'teki iki büyük şubemizin yanına üçüncü şubemiz olarak Kilis'i de ekledik. Kısa sürede göstermiş olduğunuz yoğun ilgiden dolayı

0: Türkiye yeni adresiniz. Ayrıca bebe araç gereç ürünlerinde geçerli indirimler sizleri bekliyor. Bebeleriniz için A'dan Z'ye tüm bebek kıyafetleriyle sayamadığımız birçok ürün Özlem Çocuk Giyim'de. Kredi kartı da geçerlidir. Adres Kemaliye İlkokulu aşağısı. Telefon 0536 855 4095. Çocuklarınız bize emanet.
1: Şimdi al, 2027'de ödemeye başla. Evinizin ihtiyaçlarını yenilemenin tam zamanı. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, ev tekstilinden çeyiz alışverişine kadar aradığınız ne varsa avantajlı fırsatlarla Bozdoğan Çeyiz'de. Üstelik şimdi alışverişinizi yapın, ödemelerinize 2027'de başlayın. Instagram Bozdoğan Çeyiz. İletişim 0850 677 78 78.
2: Özel Kilis MEDA sürücü kursu katkılarıyla reklamları dinlediniz.
3: Kilis'in güçlü sesi Radyonuz Sultan'da Alem Duran'la Hayata Dair başlıyor.

Alemin en kral radyosu, radyonuz Radyo Sultan'dayız. Yine yeni bir gündeyiz. Gönüllerin Sultanı, Alemin en kral radyosundan yine güzel bir haftanın ilk iş gününden sesimizin ulaştığı tüm mekanlara sevgi ve selam olsun. Günaydınlar, hayırlı sabahlarınız olsun diyelim öncesinde. Her zaman olduğu gibi gönlünüzden ve gönlümüzden geçen en güzel ve en özel yorumlar eşliğinde yine saatler 11'e kadar 2 saatlik zaman dilimi içerisinde sizlerle beraber en güzel ve en özel yorumları paylaşmaya, dinlemeye ve dinletmeye devam edeceğiz. İncirli Balıkçılık bu güzel yayın akışını sunuyor. Saatler ta ki 11'e kadar da en güzel ve en özel eserlerimizi FM Band 106'da paylaşmaya, dinlemeye ve dinletmeye devam ediyoruz.

Sabahın en güzel saatlerinde açık olan esnaflarımıza hayırlı işler dileyelim. Mesai duran emekçi dostlarımıza Allah kolaylıklar versin diyerek. Seyir Anne bizleri takip eden tüm gönül dostlarımıza kazasız belasız hayırlı günler temennisiyle. Evlerinde, iş yerlerinde, arabalarında, her ne mekanda, bizleri mekanlarına konuk eden tüm gönül dostlarımıza selam olsun. Günaydınlar, hayırlı haftalarınız, hayırlı işleriniz olsun diyelim öncesinde.

348 alan koduyla 213-9790 sabit numaramızın WhatsApp'ından varsa eğer gönlünüzden yüreğinizden her ne geçenler paylaşmak, dinlemek veya dinletmek adına saatler 11'e kadar gönüllerin sultanındayız. Sevgili özellikle Ormanlı PVC değerli kurucusu özellikle sevgili Fatih Ormanlı. Değerli kardeşime de selam olsun. Abi hayırlı sabahlar olsun, seni takipteyiz dinliyoruz demişler. Elektrikçi Metin abinin Metin Kilisli oğluyla demişler. Elektrikçi Metin abiye de selam olsun. Metin abi ben ne zaman dinlese Özkan Can geliyor aklıma. Hayat seninle güzel. Ona da selam olsun diyelim. Eski sanayinin tüm esnaflarına, alın terinin emeğe ve ekmeğe dönüştüğü özellikle tüm sanayi esnaflarına da selamlarımızı gönderelim. Sevgili Metin abiye ve sevgili Fatih Ormanlı'ya bir kez daha selam olsun diyelim. Daha yeni başladık yayınımıza. İncirli Balıkçılık bu güzel yayın akışını sunuyor. Paylaşmaya devam ediyoruz. Yine o güzel eserlerden bir tanesi. 106'da olsun öyleyse. Mesajlarımız var, paylaşacağız. Ta ki saatler 11'e kadar haberiniz olsun.

Sevgili Oğuz Yılmaz'ı da rahmet ve saygıyla analım. Bir sen eskimesin, benim gönlümde diyenler hitaben. İncirli Balıkçılık Recep Tayyip Erdoğan Meydanı'nda siz değerli kilise halkına günlük taze deniz ürünlerini sunmaya devam ediyor efendim. Soğuk hava deposu aile yeri ve pişirme salonu ile hizmetin en güzelini sizlere sunuyor efendim. İncirli Balıkçılık evleri ve iş yerlerinize sipariş hizmeti de bulunmaktadır o güzel mekanda, haberiniz olsun. Memik İncirli ve Oğurlar olarak sizlere hizmet sunuyor. 536-402-2240 yine 543-402-2205. Tazelik, kalite ve lezzetin yeni adresi İncirli Balıkçılık diyoruz öncesinde. Devam edelim bakalım hemen öyleyse. Sevgili Cuma abi selam olsun. Cuma Korkmaz yine değerli ekibine ve tüm sevenlerine hitaben armağanım olsun. İyi yayınlar, ben Şükrü. Sıradaki şarkıyı Ferhat ve Fatih kardeşime istiyorum demişler. İyi yayınlar, ben Medine. Eşim Göksel Litik için demişler. Kolay gelsin, iyi yayınlar diye gelen bir mesaj.

Göç İdaresi Gönüllü Geri Dönüşüm Merkezi'nde çalışmaktayım. Hasan Demirel, Demirel ailesine demişler. Selam olsun sana, darmanım olsun öyleyse.

0: Radyo Sultan'da şimdi reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil, üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics.
2: Kilis'te tatlının yeni dönemi başladı. Yeni hastane yolunda kapılarını açan Bayramoğulları Baklava, ustalığı lezzetle geleneği modern bir mekanla buluşturuyor. Ahmet ve Murat Oruç kardeşlerin emeğiyle hayata geçen Bayramoğulları Baklava, tatlıda kalite arayanların yeni buluşma noktası olmaya aday. Lezzet şöleni, çıtır çıtır baklava, tereyağlı Kilis katmeri, ustalık işi künefe, özel lezzet cennet çamuru. Adres Yeni Hastane Yolu Göktürk Eczanesi arkası. İrtibat 0546 170 40 09 0551 949 1994 0348 803 50 01. Bayramoğulları Baklava. Tatlıya dair ne varsa gerçeği şimdi burada.
3: Çiğ köfte denince akla ne geliyor? Babacan. Kilis'in sevilen lezzeti Babacan Çiğ Köfte şimdi iki farklı noktada sizlerle. Üniversite Şubesi, Beşevler Şubesi. Bol malzemesi, eşsiz lezzeti ve Babacan'ın kendine has sunumuyla çiğ köfte keyfi bambaşka. Acıktınız mı? Çözüm Babacan. İster arkadaşlarınızla, ister ailenizle. Lezzetin adresi belli. Babacan Çiğ Köfte. Üniversite Şubesi ve Beşevler Şubesi ile Kilis'te. 0533 330 9779. Instagram Babacan Çiğ Köfte Kilis. Babacan Çiğ Köfte. İlk lokmada farkı hissedersiniz. Kendi çiftliğimizden, kendi besilerimizden sofranıza uzanan güvenilir ve kaliteli et lezzeti. Et Ovası Lezzet Diyarı. Kilis'in eşsiz damak tadını usta ellerin maharetiyle buluşturuyoruz. Et Ovası 1. Şube, Perakende dana eti satışıyla kaliteli ve güvenilir eti sofralarınıza sunuyoruz. Et Ovası 2. Şube, Tavacı Mahmut Usta. Kendi besilerimizden gelen kaliteli etlerle hazırlanan eşsiz Kilis lezzetlerini sizlerle buluşturuyoruz. Kilis tava, Arap tava, oruk, ezme tava, patlıcan kebabı, lahmacun. İki şubemizde aynı adreste hizmet vermektedir. Şehit Sakıp Mahallesi, Santral Parkı Sokak, numara 7, Mahmut Usta, 0532 276 4185, Uğur Usta, 0532 440 5476. Gerçek et, gerçek lezzet. Et Ovası Lezzet Diyarı.
4: Altın sadece bir takı değil, değer, zarafet ve güzel anların en özel simgesidir. Genç Türk Kuyumculuk, Mahmut Genç Türk öncülüğünde kaliteli hizmet ve güvenilir alışveriş anlayışıyla siz değerli müşterilerini bekliyor. İster kendiniz için şık bir seçim, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye. Altın ve takı alışverişlerinizde doğru adres Genç Türk Kuyumculuk. Adres Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi, Abdülmiçilli Sokak, numara 6. İrtibat 0533 373 3867. Değerinize değer katıyoruz. Genç Türk Kuyumculuk. Genç Türk Kuyumculuk, Genç Türk Vinç İşletmecisi Mahmut Genç Türk'ün kuruluşudur.
5: Günün yorgunluğunu nefis yemeklerle atmak, doyurucu bir sofrayı uygun fiyata kurmak isteyenlerin adresi Çiloğlu Ocakbaşı Mehmet. 4 çeşit sulu yemek sadece 130 TL. Kilis usulü döner artı ayran sadece 80 TL. Nohut dürüm artı ayran sadece 80 TL. Ciğer kavurma artı ayran sadece 80 TL. Üstelik Kilis tava, lahmacun, tüm pide çeşitleri, kebap ve ızgaralarla nefis tereyağlı çorbalar da menümüzde. Bol çeşit, doyurucu lezzet ve uygun fiyat için sizi de Gazbaşı'nın mucidi Çiloğlu Mehmet'e bekliyoruz. Yeni Sanayi Girişi Sanayi Camii Karşısı 0532 158 67 79.
6: Bu da mı yalan? Bu da mı? Çekemeyemem.
1: Kilis'te gerçek yaprak dönerin adresi olan Tavacı Kebap Han'da misafirlerimizin beğenisine sunduğumuz yeni lezzetimiz de artık menümüzde yerini aldı. Kaliteli et, ustalıkla hazırlanan özel tarifler ve yılların tecrübesiyle hazırlanan ürünlerimizle lezzet farkını hissetmeye davet ediyoruz. Menümüzdeki gerçek yaprak et döner çeşitleri bol soslu İskender, pilav üstü döner, sade porsiyon, lavaş dürüm çeşitleri, tombik döner ve somun arası dönerle kendinize bir ziyafet çekin. Lezzetten, kaliteden ve güler yüzlü hizmet anlayışımızdan ödün vermeden sizleri ağırlamaya devam ediyoruz. Adres Gaziantep yolu üzeri Migros karşısı. Rezervasyon 0543 773 8213 0541 280 3547. Tavacı Kebap Han. Gerçek yaprak dönerin, lezzetin ve kalitenin değişmeyen adresi.
6: Liman Balıkçılık, Bekir Mori'nin yeri açıldı. Yeni gelmedik, geri geldik. Liman Balıkçılık yeniden kapılarını açtı. Taze ve günlük balık çeşitleri, kaliteli hizmet ve eşsiz lezzet yeniden sizlerle. Çupra, levrek, palamut, hamsi, istavrit, mezgit, karides ve daha birçok balık çeşidi. Balık pişirimi yapılır. Ev ve iş yerlerine sipariş ve servis hizmetimiz vardır. Ayrıca aile salonumuz mevcut olup kredi kartı geçerlidir. Mustafa Mori 0532 407 54 95. Bekir Mori 0545 179 79 09. Adres 7 Aralık Mahallesi Halit Efendi Sokak numara 40. Liman Balıkçılık. Yeni gelmedik, geri geldik.
0: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.

0: Tüm acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112.
1: Aslında çok basit. Reklam, tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar.
2: Ev ve iş yerinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Başar Pen Yapı. Kış bahçesi, elektrikli tente, giyotin cam, elektrikli panjur ve kepenk, PVC kapı ve pencere sistemleri, alüminyum doğrama, cam cephe, kompozit dış cephe kaplama, fotosel kapı, duşakabin, sineklik ve cam balkon sistemleri, prefabrik ev modelleri ve çok daha fazlası. Hepsi en uygun fiyatlarla ve kaliteli işçilikle. Başar Pen Yapı Vural Özkır. Adres Küsket Sanayi Sitesi C Blok numara 52 Gaziantep. Telefon ve WhatsApp hattı 0533 548 2115. Hayal edin, biz yapalım. Başar Pen Yapı. Adresimiz Gaziantep olabilir ama size bir telefon kadar yakınız. Instagram adresi Başar Pen Yapı.
3: Yola çıkmanın en güvenilir adresi Polat Auto Rent A Car. Hayalinizdeki araca ulaşmak artık çok kolay. Son model, konforlu ve bakımlı araçlarımızla araç kiralama ve araç alım satım hizmetlerinde yanınızdayız. İşiniz için, seyahatiniz için veya günlük ihtiyaçlarınız için aradığınız araç Polat Auto'da. Adres, üniversite arkası, emek sitesi karşısı, Kuaför Oğuz Yanı. Murat Polat, 0544 445 0587, Ergün Polat, 0532 430 1079. Polat Auto Rent-A-Car. Aracını seç, anahtarı al, yola çık.
4: Şehrimize ciğer kültürünü yaşatan meşhur İzollu Ciğerci Vakıf Usta, yılların tecrübesi ve değişmeyen lezzetiyle misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Kuzu ciğer, ustalıkla pişirilen ciğer kavurma, dalak, yürek ve özel baharatlarla hazırlanan enfes tavuk sarma çeşitleri, lezzetten ödün vermeyenlerin ilk tercihi. Ferah ve klimalı salonunda misafirlerini konforlu bir ortamda ağırlayan meşhur İzollu Ciğerci Vakıf Usta, kaliteli malzeme, hijyenik ortam ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla hizmet veriyor. Sabah 6'dan gece 24'e kadar ocağımız tüter. Günün her saatinde sıcak, taze ve birbirinden lezzetli ürünlerimizle sizleri bekliyoruz. Adres Otogar civarı Eski Mezarlık karşısı. İrtibat 0507 818 3128. Meşhur İzollu Ciğerci Vakıf Usta.
5: Yaren tarihi taş mekanlarda sıra gecesi. Her çarşamba günü Yaren tarihi taş mekanlarda düzenlenen sıra gecesi sizleri bekliyor. Müzik, sohbet ve eşsiz bir atmosfer için buluşma noktası. Yaren tarihi taş mekanlar. Her çarşamba siz de bu güzel geceye davetlisiniz.
6: Kilis'te kebap ve ızgara denince akla gelen can ciğer kebap ve çorba salonu eşsiz lezzetleriyle sizleri bekliyor. Ciğer kavurma, tavuk sote, nohut dürüm, kebap ve ızgara çeşitleri can ciğerde. Avantajlı kampanyalarımızdan bazıları: 4 şiş kuşbaşı artı 6 şiş Adana artı 2 çeşit salata ve yancıları 1000 TL, 1 kilogram tavuk kanat 350 TL, 1 kilogram tavuk sarma 450 TL, 1 kilogram Adana kebap 1000 TL, 1 kilogram kuşbaşı et 1500 TL, 1 kilogram kelebek sadece 250 TL. Ayrıca zengin ikramlıklar da yanında hediye. Abdullah ve Sinan Usta, Eski Hal Yanı, Askeri Gazino Bitişi. 0543 726 16 20, 0543 746 30 59. Haftanın 6 günü açığız. Sadece salı günleri kapalıyız. Sofranızı kurun, lezzeti can ciğere bırakın.
7: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz. Kilis'in güçlü sesi Radyonuz Sultan'da Alem Duran'la Hayata Dair devam ediyor.
8: Ali abi bize güzel bir parça çal ya.
9: Kıvırıyor Rakan.
8: E hadi ver gelsin o zaman.
9: Ali öyle de gel, öyle de gel. Bak böyle ha.

Sevgili Kerem Şanlı'nın da son zamanlar en çok dinlenen o güzel eserlerinden bir tanesi Alemin En Kralı'ndaydı. Devam edelim öyleyse. İncirli Balıkçılık bu güzel yayın akışını sunuyor demiştim. Saatler 11'e kadar da paylaşmaya devam ediyoruz efendim. O güzel mekan Recep Tayyip Erdoğan Meydanı'nda günlük taze deniz ürünlerini siz değerli kirli salkın hizmetine sunmaya devam ediyor. Memik İncirli ve Oğullar olarak. Sizlere hizmet sunuyor İncirli Balıkçılık.

devam edelim. Bu arada gelen mesajlarımız da var. Ara ara paylaşmaya devam ederken 348 alan koduyla 213-97-90 sabit hat numaramızın WhatsApp'ından saatler ta ki 11'e kadar mesajlarınızı, isteklerinizi bana ulaştırmaya devam ediyorsunuz.

0: Müjde, müjde. Gallegros çok yakında Kilis'te üniversite civarı Cinemax yanında açılıyor. Toptan fiyatına perakende alışveriş fırsatıyla çok yakında sizlerleyiz. Gallegros, bizi takipte kalın. Özel Kilis MEDA sürücü kursu katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Çocuğunuzun geleceği için doğru seçim Kilis Koleji. Bir okul düşünün. Sadece bugünü değil, çocuğunuzun geleceğini düşünen. Güçlü eğitim kadrosu, modern eğitim anlayışı ve akademik başarı hedefiyle Kilis Koleji yeni eğitim döneminde öğrencilerini geleceğe hazırlıyor. Anaokulundan liseye kadar tüm kademelerde akademik başarı, sanat, spor, sosyal gelişim bir arada. Her çocuk özeldir. Her çocuğun geleceği değerlidir. Şimdi siz de çocuğunuzun geleceği için güçlü bir adım atın. Avantajlı kayıtlar ve detaylı bilgi için 0532 449 27 79 Doğan Güreş Paşa Mahallesi Mehmet Özkar Caddesi numara 1. Yarınlar için Kilis Koleji.
2: Kilis'te balık ve deniz ürünlerinin yeni adresi İncirli Balıkçılık, taze ve kaliteli balık çeşitlerimizle deniz ürünlerinin eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyoruz. Ürünlerimizin tazeliğini ve kalitesini korumak için modern soğuk hava depomuzla hizmet veriyoruz. Kredi kartı da geçerli olan, aileniz ve sevdiklerinizle keyifli vakit geçirebileceğiniz nezih ve sıcak aile ortamı.

0: verebilirsiniz. İncirli Balıkçılık, Memek İncirli ve Oğulları. İrtibat 0536 402 22 40 0543 402 22 05.
1: Kilis'in eşsiz tatlarını sevenlerin uğrak adresi Yenikent Baklava ve Katmer 10 yıldır değişmeyen lezzeti sizlerle buluşturuyor. Kilis Katmer'i peynirli künefe, cennet çamuru, baklava çeşitleri ve birbirinden özel tatlılar sizleri bekliyor. İncecik hamuru özenle hazırlanan iç harcı ve ustalıkla hazırlanan geleneksel tatlarıyla Yenikent Baklava tatlı bir mola vermek isteyenlerin adresi. 10 yıldır değişmeyen lezzet. Değişmeyen kalite. Yenikent Baklava ve Katmer. Yeni Beşevler. Hatice Mehmet Dövme İlkokul Karşısı. Mehmet Ali Akış. 0543 226 79 73. Tatlı da gerçek lezzet.
0: İkinci elde birinci kalite. Kampüs Otomotiv. Araç sahibi olmak isteyenlerin güvenle tercih ettiği

0: kontrollü araçlar, güvenilir ve şeffaf alışveriş, geniş araç portföyü, uygun fiyat avantajları, satış öncesi ve sonrası destek, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet. Kampüs Otomotiv, Mesut Yıldırım. Adres çevre yolu üzeri, Yeni Sebze Hali karşı çaprazı. İletişim 0534 332 66 36. Kampüs Otomotiv, güvenin adresi. İkinci elde, birinci kalite.
1: Musluk sularına son. 25 yıllık tecrübe, Türkiye genelinde güvenilir hizmet. Evinizde ve iş yerinizde daha kaliteli suya ulaşmanın zamanı geldi. Artem su arıtma sistemleri olarak 25 yıllık sektör deneyimimizle su arıtma cihazları, profesyonel kurulum, teknik servis, bakım, filtre değişimi ve yedek parça hizmetleri sunuyoruz. 81 ilde bayiliklerimiz vardır. İhtiyacınıza uygun su arıtma sistemleri için bizimle iletişime geçin. Artem su arıtma sistemleri. Telefon 0506 298 57 49. Adres Endüstri Meslek Lisesi karşısı. 25 yıllık deneyim, güvenilir hizmet, kaliteli su. Artem su arıtma sistemleri. Musluk sularına son. Kaliteli suya merhaba.
2: Özel Kilis Meda sürücü kursu katkılarıyla reklamları dinlediniz.
3: Kilis'in güçlü sesi Radyonuz Sultan'da Alem Duran'la Hayata Dair devam ediyor.

sevgili Aynur Polat, alemin en kralındaydı İncirli Balıkçılık bu güzel yayın akışını sunuyor. Saatler ta ki 11'e kadar da Gönüllerin Sultanı'ndayız. Günlük taze deniz ürünlerine siz değerli kilis halkın hizmetini sunuyor güzel

Kavga deposu aile yeri ve pişirme salonu ile de sizlere hizmetin en güzelini sunmaya devam ediyor güzel mekan. Ayrıca kredi kartı da geçerlidir o güzel mekanda. Evlere, iş yerlerine sipariş hizmeti de vardır. Mem ikincili ve oğullar olarak sizlere hizmet sunuyor. 536 402 22 40 yine 543 402 22 05. Tazelik, kalite ve lezzetin yeni adresi İncirli Balıkçılık diyoruz öncesinde.

0: Radyo Sultan'da şimdi reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil, üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics.
2: Yeni bir araç almayı düşünüyor ya da aracınızı gerçek değerinde mi satmak istiyorsunuz? Doğru adres Açık El Auto Center. Geniş araç seçenekleri, güvenilir hizmet anlayışı ve şeffaf ticaret ilkesiyle ikinci el otomobilde güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Açık El Auto Center, araç alım satımı, güvenilir ekspertiz desteği, kredi kartına taksitli satış imkanı, hızlı ve güvenilir işlem süreci, dürüst, şeffaf ve profesyonel hizmet anlayışıyla hizmetinizde. Kalite, işini doğru yapanların imzasıdır. Açık El Auto Center, özel idare karşısında. Detaylı bilgi için 0530 665 0979. Araç almadan önce mutlaka uğrayın. Seçeneklerimizi görmeden karar vermeyin. Açık El Auto Center. Güvenin olduğu yerde ticaret, ticaretin olduğu yerde Açık El vardır.
3: Kilis'te geleneksel Osmanlı hamam kültürünü yaşatmak, günün yorgunluğundan arınmak ve kendinize keyifli bir mola vermek için sizleri Hacı Ağa Osmanlı Hamamı'na bekliyoruz. Erkeklere özel her gün 9.22 hamam, masaj, kese, havuz. Bayanlara özel her hafta sadece cuma günü 9.22 hamam, masaj, kese, havuz. Masörlerimiz bayandır. Ayrıca havuz hizmeti sunmaktayız. Özel günleriniz için randevuyla hizmet verilmektedir. 0535 933 59 26 0536 420 27 79 Dolap Pazar Caddesi, Salih Ağa Çeşmesi Sokak, numara 10 Taksim'e Kilis, Hacı Ağa Osmanlı Hamamı, geleneksel hamam keyfi, masaj ve kese hizmetiyle.
4: Altın sadece bir takı değil, değer, zarafet ve güzel anların en özel simgesidir. Genç Türk Kuyumculuk, Mahmut Genç Türk Öncülüğü'nde kaliteli hizmet ve güvenilir alışveriş anlayışıyla siz değerli müşterilerini bekliyor. İster kendiniz için şık bir seçim, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye. Altın ve takı alışverişlerinizde doğru adres Genç Türk Kuyumculuk. Adres Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi, Abdi Miçinli Sokak, numara 6. İrtibat 0533 373 3867. Değerinize değer katıyoruz. Genç Türk Kuyumculuk. Genç Türk Kuyumculuk, Genç Türk Vinç İşletmecisi Mahmut Genç Türk'ün kuruluşudur. Çiğ köfte denince akla ne geliyor? Babacan. Kilis'in sevilen lezzeti Babacan Çiğ Köfte şimdi iki farklı noktada sizlerle. Üniversite Şubesi, Beşevler Şubesi. Bol malzemesi, eşsiz lezzeti ve Babacan'ın kendine has sunumuyla çiğ köfte keyfi bambaşka. Acıktınız mı? Çözüm Babacan. İster arkadaşlarınızla, ister ailenizle. Lezzetin adresi belli. Babacan Çiğ Köfte. Üniversite Şubesi ve Beşevler Şubesi ile Kilis'te. 0533 330 97 79. Instagram Babacan Çiğ Köfte Kilis. Babacan Çiğ Köfte. İlk lokmada farkı hissedersiniz. Kendi çiftliğimizden, kendi besilerimizden sofranıza uzanan güvenilir ve kaliteli et lezzeti. Et Ovası Lezzet Diyarı. Kilis'in eşsiz damak tadını usta ellerin maharetiyle buluşturuyoruz. Et Ovası 1. Şube, perakende dana eti satışıyla kaliteli ve güvenilir eti sofralarınıza sunuyoruz. Et Ovası 2. Şube, Tavacı Mahmut Usta. Kendi besilerimizden gelen kaliteli etlerle hazırlanan eşsiz Kilis lezzetlerini sizlerle buluşturuyoruz. Kilis tava, Arap tava, oruk, ezme tava, patlıcan kebabı, lahmacun. İki şubemiz de aynı adreste hizmet vermektedir. Şehit Sakıp Mahallesi, Santral Parkı Sokak, numara 7. Mahmut Usta 0532 276 4185. Uğur Usta 0532 440 5476. Gerçek et, gerçek lezzet. Et Ovası Lezzet Diyarı.
2: Günün yorgunluğunu nefis yemeklerle atmak, doyurucu bir sofrayı uygun fiyata kurmak isteyenlerin adresi Çiloğlu Ocakbaşı Mehmet. 4 çeşit sulu yemek sadece 130 TL. Kilis usulü döner artı ayran sadece 80 TL. Nohut dürüm artı ayran sadece 80 TL. Ciğer kavurma artı ayran sadece 80 TL. Üstelik kilis tava, lahmacun, tüm pide çeşitleri, kebap ve ızgaralarla nefis tereyağlı çorbalar da menümüzde. Bol çeşit, doyurucu lezzet ve uygun fiyat için sizi de Gazbaşı'nın mucidi Çiloğlu Mehmet'e bekliyoruz. Yeni Sanayi Girişi Sanayi Camii karşısı 0532 158 67 79.
5: Lezzetin değişmeyen adresi sizleri şimdi yenilenen konsepti ve modern dizaynıyla ağırlıyor. Civan Restoran yılların tecrübesini yepyeni bir atmosferle buluşturuyor. Balık, ızgara, tavuk, tava yemekleri, pide, lahmacun ve zengin sıcak soğuk içecek seçenekleriyle her damak tadına hitap ediyor. Kilis mutfağının vazgeçilmez lezzeti olan içli köfte artık Kent Ormanı Civan Restoran'da sizlerle buluşuyor. Ayın belirli günlerinde düzenlenen sıra geceleri ve canlı müzik programlarıyla sadece yemek değil, unutulmaz anlar da sizleri bekliyor. Siz de aileniz ve sevdiklerinizle birlikte kaliteli hizmeti, eşsiz lezzeti ve sıcak atmosferi yaşamak için Civan Restoran'a davetlisiniz. Adres Pamukçıoğlu Mahallesi, Pamukçıoğlu Caddesi numara 1. Rezervasyon 0552 359 3042. Muhammed Civan. Sosyal medya @civanrestorantkentormanı1950. Civan Restorant, merhum Aslan Civan'ın mirasını aynı kalite, aynı güven ve aynı lezzet anlayışıyla geleceğe taşımaya devam ediyor.
6: Liman Balıkçılık, Bekir Mori'nin yeri açıldı. Yeni gelmedik, geri geldik. Liman Balıkçılık yeniden kapılarını açtı. Taze ve günlük balık çeşitleri, kaliteli hizmet ve eşsiz lezzet yeniden sizlerle. Çupra, levrek, palamut, hamsi, istavrit, mezgit, karides ve daha birçok balık çeşidi. Balık pişirimi yapılır. Ev ve iş yerlerine sipariş ve servis hizmetimiz vardır. Ayrıca aile salonumuz mevcut olup kredi kartı geçerlidir. Mustafa Mori 0532 407 54 95. Bekir Mori 0545 179 79 09. Adres 7 Aralık Mahallesi Halit Efendi Sokak numara 40. Liman Balıkçılık. Yeni gelmedik, geri geldik.
0: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.

Sevgili Hazar abi ve sevgili Kadir'in çok güzel bir diyet yorumu alemin en kralındaydı. Gönüllerin sultanındayız. Kısa bir reklam aramızın hemen öncesine bir şarkıyı daha dinleyelim. Ardından da kısa bir reklam aramız. Ardından da yavaş yavaş vedamıza sevgili yalnız abiye yayını devretmiş olacağız. Haberiniz olsun.

0: Aslında çok basit. Reklam, tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar.
1: Artık yalnız değilsiniz. Profesyonel bakım anlayışı ve sıcak bir yuva ortamıyla sizlerin yanındayız. Deneyimli ekibimizle yaşlı bireylerimize güvenli, huzurlu ve kaliteli bir yaşam sunuyoruz. Hizmetlerimizden bazıları: kişisel bakım ve temizlik, rutin tıbbi tedaviler, profesyonel takip ve destek, 7/24 güvenli yaşam ortamı. Adres: Necmettin Erbakan Mahallesi, Yeni Karakol Arkası, Yeni Beşevler. İletişim 0542 394 6426.
2: Fadime Aşiroğlu. Şefkat Yaşlı Bakım Hizmetleri. Sevgi, güven ve huzurun adresi.
3: Yaren Tarihi Taş Mekanlar'da Sıra Gecesi. Her çarşamba günü Yaren Tarihi Taş Mekanlar'da düzenlenen Sıra Gecesi sizleri bekliyor. Müzik, sohbet ve eşsiz bir atmosfer için buluşma noktası. Yaren Tarihi Taş Mekanlar. Her çarşamba siz de bu güzel geceye davetlisiniz.
4: Yola çıkmanın en güvenilir adresi Polat Auto Rent E-Car. Hayalinizdeki araca ulaşmak artık çok kolay. Son model, konforlu ve bakımlı araçlarımızla araç kiralama ve araç alım satım hizmetlerinde yanınızdayız. İşiniz için, seyahatiniz için veya günlük ihtiyaçlarınız için aradığınız araç Polat Auto'da. Adres: Üniversite arkası, Emek Sitesi karşısı, Kuaför Oğuz Yanı. Murat Polat 0544 445 0587, Ergün Polat 0532 430 1079. Polat Auto Rent-A-Car. Aracını seç, anahtarı al, yola çık.
2: Kilis'te ilk ve tek Firuze Doğaltaş. Akik, kehribar, sitrin, turkuaz, çakra, amatiz, kuvars, jasper, ay ve burç taşlarıyla sizlere taştan gelen şifayı sunuyoruz. Kilis'te orijinal ve sertifikalı kehribar satış noktası. Takı, aksesuar, yüzük, kolye, bileklik, tesbih, nazarlık, tuz lambası, hediyelik, çömlek çeşitleri, bereket ve nazar taşlarıyla 300 çeşit şifalı taş çeşitlerini sizlerin beğenisine sunuyoruz. Adres: Kuyumcular Çarşısı, Mevlevihane Arkası numara 6/A, Firuze Doğaltaş. Firuze İletişim 0542 715 5002. Davut Köşeli, Doğaltaş ve Şifa Uzmanı. Taşlardan gelen şifa. Firuze Doğaltaş.
5: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.

Sevgili Gaziantep'in bağrından kopan müsi, sevgili Gülistan Yaşar'ın o güzel çalışmalarından bir tanesi Alemin en kralındaydı. Ben müsaadenizi istiyorum değerli dostlar. Az sonra saatler 11 ile 14 arasında sevgili yalnız abi radyolarınız doğruyken ben huzurlarınızdan ayrılıyorum. Akşam saatler 20 ile 22 arası Alemin en kral radyosuna kaldığımız yerden devam etmek ümidiyle. Şimdilik bana müsaade. Bitirdin.

0: Kilis'in güçlü sesi Radyonuz Sultan'da Alem Duran'la hayata dair son buldu.
1: Özel Kilis Meda sürücü kursu katkılarıyla şimdi reklamlar.
2: Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics.
3: Kilis'te balık ve deniz ürünlerinin yeni adresi İncirli Balıkçılık, taze ve kaliteli balık çeşitlerimizle deniz ürünlerinin eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyoruz. Ürünlerimizin tazeliğini ve kalitesini korumak için modern soğuk hava depomuzla hizmet veriyoruz. Kredi kartı da geçerli olan, aileniz ve sevdiklerinizle keyifli vakit geçirebileceğiniz nezih ve sıcak aile olmalı.

0: İş yerlerinize sipariş verebilirsiniz. İncirli Balıkçılık, Memik İncirli ve Oğulları. İrtibat 0536 402 22 40 0543 402 22 05.
1: Kilis'in eşsiz tatlarını sevenlerin uğrak adresi Yenikent Baklava ve Katmer 10 yıldır değişmeyen lezzeti sizlerle buluşturuyor. Kilis Katmeri, peynirli künefe, cennet çamuru, baklava çeşitleri ve birbirinden özel tatlılar sizleri bekliyor. İncecik hamuru, özenle hazırlanan iç harcı ve ustalıkla hazırlanan geleneksel tatlarıyla Yenikent Baklava tatlı bir mola vermek isteyenlerin adresi. 10 yıldır değişmeyen lezzet, değişmeyen kalite. Yenikent Baklava ve Katmer. Yeni Beşevler. Hatice Mehmet Dövme İlkokul karşısı. Mehmet Ali Akış. 0543 226 79 73. Tatlı da gerçek lezzet.
2: Ümmetoğlu Çayır Süt Ürünleri. 20 yıllık değişmeyen adres, değişmeyen lezzet. Gerçek süt lezzetini, tazeliği ve kaliteyi sofralarınızda arıyorsanız adres belli. Ümmetoğlu Çayır Süt Ürünleri. Günlük ve özenle hazırlanan birbirinden lezzetli ürünlerimizle kahvaltı sofralarınıza doğallık ve lezzet katıyoruz. Ürünlerimiz Çapallı Kaymaklı Köy Yoğurdu, Çayır Homojenize Yoğurt, Çayır Sahan Kaymak, Çayır Rulo Kahvaltılık Kaymak, Çayır Künefelik Peynir, Çayır Yayık Tereyağı, Çayır Antep Peyniri, Çayır Beyaz Peynir, Çayır Çökelek. Ürünlerimizi Kilis'teki bakkal ve marketlerde bulabilirsiniz. 20 yıldır değişmeyen kalite, değişmeyen güven ve değişmeyen lezzet. Ümmetoğlu Çayır Süt Ürünleri. Gerçek süt lezzetinin güvenilir adresi. İletişim Hasan Ümmetoğlu. 0533 229 86 60 0533 382 82 36.
3: Musluk sularına son. 25 yıllık tecrübe, Türkiye genelinde güvenilir hizmet. Evinizde ve iş yerinizde daha kaliteli suya ulaşmanın zamanı geldi. Artem su arıtma sistemleri olarak 25 yıllık sektör deneyimimizle su arıtma cihazları, profesyonel kurulum, teknik servis, bakım, filtre değişimi ve yedek parça hizmetleri sunuyoruz. 81 ilde bayiliklerimiz vardır. İhtiyacınıza uygun su arıtma sistemleri için bizimle iletişime geçin. Artem su arıtma sistemleri. Telefon 0506 298 57 49. Adres Endüstri Meslek Lisesi karşısı. 25 yıllık deneyim. Güvenilir hizmet. Kaliteli su. Artem su arıtma sistemleri. Musluk sularına son. Kaliteli suya merhaba.
4: Gaziantep'teki iki büyük şubemizin yanına üçüncü şubemiz olarak Kilis'i de ekledik. Kısa sürede göstermiş olduğunuz yoğun ilgiden dolayı teşekkür ederiz. Çocuk giyiminde Kilis de yeni bir marka. Özlem Bebe Çocuk Giyim. 0-15 yaş grubuna uygun çocuk kıyafetlerini çok uygun fiyatlara bulabileceğiniz Kilis'teki yeni adresiniz. Ayrıca bebe araç gereç ürünlerinde geçerli indirimler sizleri bekliyor. Bebeleriniz için A'dan Z'ye tüm bebek kıyafetleriyle sayamadığımız birçok ürün Özlem Çocuk Giyim'de. Kredi kartı da geçerlidir. Adres Kemaliye İlkokulu aşağısı. Telefon 0536 855 40 95. Çocuklarınız bize emanet.
2: Özel Kilis Meda sürücü kursu katkılarıyla reklamları dinlediniz.
5: Artık yalnız değilsiniz. Yalnız yanınızda. Sultan Radyo'da yalnızlıkları yalnız bırakmak için Yalnızla Sevgi Çemberi başlıyor. Yalnızla Sevgi Çemberi, Yalnızla Sevgi Çemberi başlıyor.
6: Reklam geri dönen tek kazançtır. Reklamlarınız için arayın, görüşelim. 813 97 90 813 97 91 Sultan Radyo Reklam Ajansı. Reklam Ajansı. Reklam Ajansı.
5: En özel, en baba, en damar ve en kral şarkılar. Yalnızla Sevgi Çemberi başlıyor.
7: Yalanlara, dolanlara, yürekleri yakanlara, acılı sevdalara, damardan değil, atar damardan.

0: Yakışır abime, yakışır aleme, yakışır
1: adam gibi aleme. Radyo, Sultan Radyo.
2: Sultan Radyo'dayız. Tüm değerli dinleyenlerimize sevgiler, saygılar ve selamlarımızı iletiyorum. Güzel bir gün olsun. Sevenlerinizle, sevdiklerinizle birlikte gönlünüzden, yüreğinizden geçen tüm güzelliklerin sizlerle olmasını diliyoruz ve temenni ediyoruz. İlk saatimde Türkler Özel Güvenlik ve 3K Özel Güvenlik radyomuzun, yayınımızın sponsor firması Gönül Dostlarımızı anlatacağım. İlk saatlik zaman dilimine değerli katkılarından dolayı teşekkürler. Sadece WhatsApp hattı üzerinden bu arada mesajlarınızı alıyorum. 0348-813-9790 Radyo Sultan'ın WhatsApp mesaj hattıdır. Yalnızla sevgi çemberindesiniz. Gün ortasında Müslüm Baba ile devam ediyoruz.

0: sensiz bir gün doluyor. Sen yoksun diye inan, dertliyim, kederliyim. Gelmezsen kahrolurum, yıkılırım sevgilim, yıkılırım.
1: El alem dinlemese de alem dinliyor. Alem.
2: Bölgemizin en güçlü güvenlik kurumu Türkler Özel Güvenlik katkılarıyla Yalnızla Sevgi Çemberi devam ediyor. Hayat.

0: 112. Tüm acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112.
1: Kilis'in güçlü sesi, radyonuz Sultan. Sultan. Bölgemizin en güçlü güvenlik kurumu Türkler Özel Güvenlik katkılarıyla Yalnızla Sevgi Çemberi devam ediyor.
2: Selamlar Sultan Radyo, adım Medine, en güzel şarkılar eşim Göksel Yiğit'e armağan olsun diyerek gelen mesajım vardı. Seyfullah Bey'den dostlarına gönlümden geçen bütün güzel şarkılarımı armağan ediyorum. Selamlar Yalnız abi diyerek dinleyicimiz Süleyman'ın göndermiş olduğu mesajda arkadaşlar adına şarkılarımızı armağan eden, yayınımıza katılan dinleyenlerimden Zeynep Hanım'dan değer verdiğine gönlümden geçen bütün güzel şarkılarımız armağandır. Türkler Özel Güvenlik ve 3K Özel Güvenlik'le yol aldığımızı belirtelim. Silahlı güvenlik ve silahsız güvenliğin şehrimizde uzun yıllardan bu yana değişmeyen doğru adresidir. Mehmet Türk yönetiminde hizmet veriyor değerli hemşehrilerimize.

İlaç Kimi Radyo Sultan Efem. Bölgemizin en güçlü güvenlik kurumu Türkler Özel Güvenlik katkılarıyla Yalnızla Sevgi Çemberi devam ediyor. Radyo Sultan'da unutulmayanlar.

Gün ortasında yalnızla sevgi çemberi devam ediyor.

0: Radyo Sultan'da şimdi reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Altın sadece bir takı değil, değer, zarafet ve güzel anların en özel simgesidir. Gençtürk Kuyumculuk, Mahmut Gençtürk öncülüğünde kaliteli hizmet ve güvenilir alışveriş anlayışıyla siz değerli müşterilerini bekliyor. İster kendiniz için şık bir seçim, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye. Altın ve takı alışverişlerinizde doğru adres Gençtürk Kuyumculuk. Adres Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi, Abdülmiçilli Sokak, numara 6. İrtibat 0533 373 3867. Değerinize değer katıyoruz. Gençtürk Kuyumculuk. Gençtürk Kuyumculuk, Gençtürk Vinç İşletmecisi Mahmut Gençtürk'ün kuruluşudur. Kendi çiftliğimizden, kendi besilerimizden sofranıza uzanan güvenilir ve kaliteli et lezzeti. Et Ovası Lezzet Diyarı. Kilis'in eşsiz damak tadını usta ellerin maharetiyle buluşturuyoruz. Et Ovası 1. Şube, Perakende dana eti satışıyla kaliteli ve güvenilir eti sofralarınıza sunuyoruz. Et Ovası 2. Şube, Tavacı Mahmut Usta. Kendi besilerimizden gelen kaliteli etlerle hazırlanan eşsiz Kilis lezzetlerini sizlerle buluşturuyoruz. Kilis tava, Arap tava, oruk, ezme tava, patlıcan kebabı, lahmacun. İki şubemiz de aynı adreste hizmet vermektedir. Şehit Sakıp Mahallesi, Santral Parkı Sokak, numara 7. Mahmut Usta 0532 276 4185. Uğur Usta 0532 440 5476. Gerçek et, gerçek lezzet. Et Ovası Lezzet Diyarı.
2: Kilis'te tatlının yeni dönemi başladı. Yeni hastane yolunda kapılarını açan Bayramoğulları Baklava, ustalığı lezzetle, geleneği modern bir mekanla buluşturuyor. Ahmet ve Murat Oruç kardeşlerin emeğiyle hayata geçen Bayramoğulları Baklava, tatlıda kalite arayanların yeni buluşma noktası olmaya aday. Lezzet şöleni, çıtır çıtır baklava, tereyağlı Kilis katmeri, ustalık işi künefe, özel lezzet cennet çamuru. Adres Yeni Hastane Yolu Göktürk Eczanesi arkası. İrtibat 0546 170 40 09 0551 949 1994 0348 803 50 01. Bayramoğulları Baklava. Tatlıya dair ne varsa gerçeği şimdi burada.
1: Çiğ köfte denince akla ne geliyor? Babacan. Kilis'in sevilen lezzeti Babacan Çiğ Köfte şimdi iki farklı noktada sizlerle. Üniversite Şubesi, Beşevler Şubesi. Bol malzemesi, eşsiz lezzeti ve Babacan'ın kendine has sunumuyla çiğ köfte keyfi bambaşka. Acıktınız mı? Çözüm Babacan. İster arkadaşlarınızla, ister ailenizle. Lezzetin adresi belli. Babacan Çiğ Köfte. Üniversite Şubesi ve Beşevler Şubesi ile Kilis'te. 0533 330 9779. Instagram Babacan Çiğ Köfte Kilis. Babacan Çiğ Köfte. İlk lokmada farkı hissedersiniz.
3: Günün yorgunluğunu nefis yemeklerle atmak, doyurucu bir sofrayı uygun fiyata kurmak isteyenlerin adresi Çiloğlu Ocakbaşı Mehmet. 4 çeşit sulu yemek sadece 130 TL. Kilis usulü döner artı ayran sadece 80 TL. Nohut dürüm artı ayran sadece 80 TL. Ciğer kavurma artı ayran sadece 80 TL. Üstelik Kilis tava, lahmacun, tüm pide çeşitleri, kebap ve ızgaralarla nefis tereyağlı çorbalar da menümüzde. Bol çeşit, doyurucu lezzet ve uygun fiyat için sizi de Gazbaşı'nın mucidi Çiloğlu Mehmet'e bekliyoruz. Yeni sanayi girişi Sanayi Camii karşısı 0532 158 67 79.
4: Yatırımın mucidi Özkan Emlak Gayrimenkul. Geleceğinizi sağlam temeller üzerine kurmak için doğru yerdesiniz. Özkan Emlak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı ve profesyonel hizmet, yatırımınızı büyüten doğru danışmanlık. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres Adnan Menderes Bulvarı, Dağa Çıkan Ticaret Yanı. Mehmet Ali Özkan. İletişim 0544 275 1079. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın, kazançlı çıkan siz olun.
5: Bu da mı yalan? Bu da mı? Çekemeyenler olsun.
6: Kilis'te gerçek yaprak dönerin adresi olan Tavacı Kebap Han'da misafirlerimizin beğenisine sunduğumuz yeni lezzetimizde artık menümüzde yerini aldı. Kaliteli et, ustalıkla hazırlanan özel tarifler ve yılların tecrübesiyle hazırlanan ürünlerimizde lezzet farkını hissetmeye davet ediyoruz. Menümüzdeki gerçek yaprak et döner çeşitleri, bol soslu İskender, pilav üstü döner, sade porsiyon, lavaş dürüm çeşitleri, tombik döner ve somun arası dönerle kendinize bir ziyafet çekin. Lezzetten, kaliteden ve güler yüzlü hizmet anlayışımızdan ödün vermeden sizleri ağırlamaya devam ediyoruz. Adres Gaziantep yolu üzeri Migros karşısı. Rezervasyon 0543 773 8213 0541 280 3547. Tavacı Kebap Han. Gerçek yaprak dönerin, lezzetin ve kalitenin değişmeyen adresi.
0: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
7: Gönüllerinizin sultanı olmaya geliyoruz.
8: Sultanı olmaya geliyoruz.
7: Slow, arabesk, günün her anı en iyi müzik. Radyoların sultanı her an yayında.
9: Bölgemizin en güçlü güvenlik kurumu Türkler Özel Güvenlik katkılarıyla Yalnızla Sevgi Çemberi devam ediyor.
10: Derler ki gerçek sevda kavuşmakla değil, beklemekle, özlemekle sınanır. Ferhat, şirine ulaşabilmek için dağları deldi. Ama bazı aşklar vardır ki kader onları ayırır. Yine de gerçek sevenlerin yüreğinde sevda hiçbir zaman ölmez.
11: Bu türkü birbirini sevip de kavuşamayan bütün gönüllere armağan olsun.

0: Aslında çok basit. Reklam, tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar.
1: Yola çıkmanın en güvenilir adresi Polat Auto Rent A Car. Hayalinizdeki araca ulaşmak artık çok kolay. Son model, konforlu ve bakımlı araçlarımızla araç kiralama ve araç alım satım hizmetlerinde yanınızdayız. İşiniz için, seyahatiniz için veya günlük ihtiyaçlarınız için aradığınız araç Polat Auto'da. Adres, üniversite arkası, emek sitesi karşısı, Kuaför Oğuz Yanı. Murat Polat, 0544 445 0587, Ergün Polat, 0532 430 1079. Polat Auto Rent-A-Car. Aracını seç, anahtarı al, yola çık.
2: Kuruluşumuzdan bu yana bizi tercih eden tüm kilis halkına Nezih Kuruyemiş olarak teşekkürlerimizi sunar, hayırlı günler dileriz. Her zaman ve özellikle şeker ve kuruyemişi nereden alacağım diye düşünmeyin. Nezih Kuruyemiş Şekerleme olarak Oleo Otel yanı Şehitler Parkı civarında hizmetin en güzelini sunmaya devam ediyoruz. 1872'den bu yana sizlerin hizmetinde olan Nezih Kuruyemiş ve Şekerleme'de fındıklı ve fıstıklı lokum, günlük badem şekeri, kuruyemiş ve baharat çeşitleriyle gerebiç malzemelerini de bulabilirsiniz. Nezih Kuruyemiş Şekerleme. Adres: Şehitler Abidesi Caddesi, Oleo Otel yanı Kilis. Telefon 813 42 31. Damağınızda kalıcı tat için güvenin tek adresi Nezih Kuruyemiş Şekerleme.
3: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz. Kilis'in romantizmi 106.0. Kilis'in temposu Radyo Sultan 106.0. Radyo Sultan 106.0. Radyo Sultan, Radyo Sultan, Radyo Sultan, Radyo Sultan.
4: Bölgemizin en güçlü güvenlik kurumu Türkler Özel Güvenlik katkılarıyla Yalnızla Sevgi Çemberi devam ediyor.

0: Müjde, müjde. Gallegros çok yakında Kilis'te üniversite civarı Cinemax yanında açılıyor. Toptan fiyatına perakende alışveriş fırsatıyla çok yakında sizlerleyiz. Gallegros, bizi takipte kalın. Özel Kilis MEDA sürücü kursu katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Kilis'te balık ve deniz ürünlerinin yeni adresi İncirli Balıkçılık, taze ve kaliteli balık çeşitlerimizle deniz ürünlerinin eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyoruz. Ürünlerimizin tazeliğini ve kalitesini korumak için modern soğuk hava depomuzla hizmet veriyoruz. Kredi kartı da geçerli olan, aileniz ve sevdiklerinizle keyifli vakit geçirebileceğiniz nezih ve sıcak aile ortamı.

0: bilirsiniz. İncirli Balıkçılık, Memek İncirli ve Oğulları. İrtibat 0536 402 22 40 0543 402 22 05.
1: Kilis'in eşsiz tatlarını sevenlerin uğrak adresi Yenikent Baklava ve Katmer 10 yıldır değişmeyen lezzeti sizlerle buluşturuyor. Kilis Katmer'i peynirli künefe, cennet çamuru, baklava çeşitleri ve birbirinden özel tatlılar sizleri bekliyor. İncecik hamuru özenle hazırlanan iç harcı ve ustalıkla hazırlanan geleneksel tatlarıyla Yenikent Baklava tatlı bir mola vermek isteyenlerin adresi. 10 yıldır değişmeyen lezzet. Değişmeyen kalite. Yenikent Baklava ve Katmer. Yeni Beşevler. Hatice Mehmet Dövme İlkokul Karşısı. Mehmet Ali Akış. 0543 226 79 73. Tatlı da gerçek lezzet.
2: Çocuğunuzun geleceği için doğru seçim Kilis Koleji. Bir okul düşünün. Sadece bugünü değil, çocuğunuzun geleceğini düşünen. Güçlü eğitim kadrosu, modern eğitim anlayışı ve akademik başarı hedefiyle Kilis Koleji yeni eğitim döneminde öğrencilerini geleceğe hazırlıyor. Anaokulundan liseye kadar tüm kademelerde akademik başarı, sanat, spor, sosyal gelişim bir arada. Her çocuk özeldir. Her çocuğun geleceği değerlidir. Şimdi siz de çocuğunuzun geleceği için güçlü bir adım atın. Avantajlı kayıtlar ve detaylı bilgi için 0532 449 27 79 Doğan Güreş Paşa Mahallesi Mehmet Özkar Caddesi numara 1. Yarınlar için Kilis Koleji.
3: Kilis'te işletmeniz için profesyonel güvenlik ve teknoloji çözümleri Koronet'te. Mağaza, fabrika, ofis, site, okul, restoran, depo ve kurumsal yapılar için kamera güvenlik sistemleri, alarm sistemleri, yangın güvenlik sistemleri, network çözümleri, fiber altyapı, bilgisayar ve teknoloji çözümleri, teknik servis ve satış sonrası destek. 2012'den gelen sektör tecrübesi ve uzman ekibimizle keşiften kuruluma, teknik servisten satış sonrasına kadar yanınızdayız. Güvenliğinizi şansa bırakmayın. Koronet'le profesyonel çözümlerle tanışın. Burak Narin. GSM 0541 433 6656 korunetkilis@gmail.com. Atatürk Mahallesi Akdeniz Caddesi numara 2.
4: Ümmetoğlu Çayır Süt Ürünleri. 20 yıllık değişmeyen adres, değişmeyen lezzet. Gerçek süt lezzetini, tazeliği ve kaliteyi sofralarınızda arıyorsanız adres belli. Ümmetoğlu Çayır Süt Ürünleri. Günlük ve özenle hazırlanan birbirinden lezzetli ürünlerimizle kahvaltı sofralarınıza doğallık ve lezzet katıyoruz. Ürünlerimiz Çapallı Kaymaklı Köy Yoğurdu, Çayır Homojenize Yoğurt, Çayır Sahan Kaymak, Çayır Rulo Kahvaltılık Kaymak, Çayır Künefelik Peynir, Çayır Yayık Tereyağı, Çayır Antep Peyniri, Çayır Beyaz Peynir, Çayır Çökelek. Ürünlerimizi Kilis'teki bakkal ve marketlerde bulabilirsiniz. 20 yıldır değişmeyen kalite, değişmeyen güven ve değişmeyen lezzet. Ümmetoğlu Çayır Süt Ürünleri. Gerçek süt lezzetinin güvenilir adresi. İletişim Hasan Ümmetoğlu. 0533 229 86 60 0533 382 82 36.
0: İkinci elde birinci kalite. Kampüs Otomotiv. Araç sahibi olmak isteyenlerin güvenle tercih ettiği

0: kontrollü araçlar, güvenilir ve şeffaf alışveriş, geniş araç portföyü, uygun fiyat avantajları, satış öncesi ve sonrası destek, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet. Kampüs Otomotiv, Mesut Yıldırım. Adres çevre yolu üzeri, Yeni Sebze Hali karşı çaprazı. İletişim 0534 332 66 36. Kampüs Otomotiv, güvenin adresi. İkinci elde, birinci kalite.
1: Musluk sularına son. 25 yıllık tecrübe, Türkiye genelinde güvenilir hizmet. Evinizde ve iş yerinizde daha kaliteli suya ulaşmanın zamanı geldi. Artem su arıtma sistemleri olarak 25 yıllık sektör deneyimimizle su arıtma cihazları, profesyonel kurulum, teknik servis, bakım, filtre değişimi ve yedek parça hizmetleri sunuyoruz. 81 ilde bayiliklerimiz vardır. İhtiyacınıza uygun su arıtma sistemleri için bizimle iletişime geçin. Artem su arıtma sistemleri. Telefon 0506 298 57 49. Adres Endüstri Meslek Lisesi karşısı. 25 yıllık deneyim, güvenilir hizmet, kaliteli su. Artem su arıtma sistemleri. Musluk sularına son. Kaliteli suya merhaba.
2: 27 yıllık tecrübesiyle Titiz Kundura, İsmail Dağçıkan'ın ustalığıyla hizmet vermeye devam ediyor. Ayakkabı tamiri, bakım, ayakkabı malzemeleri, bağcık, cüzdan, kemer ve çeşitli aksesuarlar için aradığınız birçok ürün Titiz Kundura'da. Yeni ve klimalı salonumuzda sizleri bekliyoruz. Eski yerimizin hemen yanında daha konforlu ve modern hizmet anlayışıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çok yakında yeni nesil makinelerimizle çanta ve valiz tamiri, ayakkabı yenileme, lustre işlemleri, profesyonel bakım ve onarım hizmetleri Titiz Kundura'da sizlerle buluşacak. Adres Murtaza Caddesi, Hidayet Ticaret alt tarafı, 0543 726 1145.
3: Özel Kilis MEDA sürücü kursu katkılarıyla reklamları dinlediniz. Reklamlarınız için arayın, görüşelim. 0544 447 52 48
4: 447 52 48.
3: Radyo Sultan reklam sorumlusu Mehmet Fatih Özdağlı.
0: Ersöz çatı ve izolasyon katkılarıyla Yalnızla Sevgi Çemberi devam ediyor.

0: sanki aşklar mazide kaldı.
1: Neyine neyine güveneyim de get yalan dünya. Sevgili İbrahim Erkal'ı rahmetli anıyorum. Bu hayatta gerçek olan tek bir şey varsa herkesin, her nefsin bir gün ölümü tadacak olması, ölümü yaşayacak olmasıdır. Bunu hiçbir zaman aklımızdan, zihnimizden çıkarmayalım. Bu minvalde hayatımızı sürdürmeye gayret gösterelim.

0: neyine güveneyim? De geç yalan. Seni nasıl seveyim? Ömrümü çalan dünya, aşkımı çalan dünya, kimlere?
1: Sevgili Gökhan şu anda bizleri dostlarıyla beraber takip ettiğini belirtiyor. Selamlarımızı iletelim. İsmail Bey'den nişanlısına gönlümden geçen eserlerimizi armağan ediyorum. Hasan Bey bizleri Gaziantep'ten takip eden dinleyenlerimden. Sevgili Deniz'e yanındaki dostlarına selam olsun. Ersöz Çatı ve izolasyonla devam ediyoruz. İkinci saatte sevgili Cumali Ersöz yönetiminde Otogar Civarı İl Tarım Müdürlüğü karşısında değerli kilise halkına hizmet vermektedir.
2: Gün ortasında Yalnızla Sevgi Çemberi devam ediyor.

0: 96.0 Sultan Efe. Sultan Efe.
1: Gönüllerin Sultanı.
2: Sultan Efe.
3: Ersöz çatı ve izolasyon katkılarıyla Yalnızla Sevgi Çemberi devam ediyor.
1: Adam gibi radyo. Sultan Radyo.

0: Ersöz çatı ve izolasyon katkılarıyla Yalnızla Sevgi Çemberi devam ediyor.
1: Adam gibi radyo. Sultan Radyo.

0: Aslında çok basit. Reklam, tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar.
1: Artık yalnız değilsiniz. Profesyonel bakım anlayışı ve sıcak bir yuva ortamıyla sizlerin yanındayız. Deneyimli ekibimizle yaşlı bireylerimize güvenli, huzurlu ve kaliteli bir yaşam sunuyoruz. Hizmetlerimizden bazıları: kişisel bakım ve temizlik, rutin tıbbi tedaviler, profesyonel takip ve destek, 7/24 güvenli yaşam ortamı. Adres: Necmettin Erbakan Mahallesi, Yeni Karakol Arkası, Yeni Beşevler. İletişim 0542 394 6426.
2: Fadime Aşiroğlu. Şefkat Yaşlı Bakım Hizmetleri. Sevgi, güven ve huzurun adresi. Özel Kilis Meda Sürücü Kursu. Bilgi ve kayıt için 0505 906 çift 079, 0507 508 çift 079. Muhammed Davut Özdemir. Instagram adres kilismeda.mtsk.
3: Yola çıkmanın en güvenilir adresi Polat Auto Rent A Car. Hayalinizdeki araca ulaşmak artık çok kolay. Son model, konforlu ve bakımlı araçlarımızla araç kiralama ve araç alım satım hizmetlerinde yanınızdayız. İşiniz için, seyahatiniz için veya günlük ihtiyaçlarınız için aradığınız araç Polat Auto'da. Adres: Üniversite arkası, Emek Sitesi karşısı, Kuaför Oğuz Yanı. Murat Polat 0544 445 0587. Ergün Polat 0532 430 1079. Polat Auto Rent A Car. Aracını seç, anahtarı al, yola çık.
4: Beklenen gün geldi. Kaliteyi uzaklarda aramayın. Kilis'in en uygun fiyatlı giyim adresi Fatih Giyim hizmetinizde. Üstelik sadece erkek giyiminde değil, kadın, iç giyim, bebek ve çocuk giyiminde de şok, şok, şok fırsatlarla geliyoruz. Bütçenizi yormadan yakalamanız için her yaşa, her tarza uygun, bol çeşit ve dev indirimler, her bütçeye uygun fiyatlarla Fatih Giyim'de sizleri bekliyor. Güncel kampanyalarımızdan haberdar olmak için Instagram adresimiz Fatih Giyim Kilis adresinden takip edebilirsiniz. Adresimiz çok kolay. Eski İmam Hatip karşısı Tayyip Erdoğan Meydanı yukarısı.
5: Ersöz Çatı ve İzolasyon.
6: Ersöz Çatı ve İzolasyon.
5: Bağevi, iş yerleri ve evlerinize çatı yaptırmak için artık Gaziantep'e gidip yorulma derdine son veriyoruz. Ersöz Çatı ve İzolasyon olarak Kilis'teyiz, halkımızın hizmetindeyiz. Kullandığımız ürünler birinci sınıf membran, shingle ve kiremit olup kusursuz işçilik, müşteri memnuniyeti ve daima kaliteli hizmet temel prensibimizdir. Ersöz Çatı ve İzolasyon. Cumali Ersöz. Telefon 0533 151 86 62.
6: 0533 151 86 62.
5: Adres: Otogar civarı, İl Tarım Müdürlüğü karşısı.
7: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz. Kilis'in romantizmi 106.0. Kilis'in temposu Radyo Sultan 106.0. Radyo Sultan 106.0. Radyo Sultan, Radyo Sultan, Radyo Sultan, Radyo Sultan, Radyo Sultan.
5: Ersöz Çatı ve İzolasyon katkılarıyla Yalnızla Sevgi Çemberi devam ediyor.

sözleri diyor Kömür Karası. Sevgili Caner Gülsüm'le devam ediyoruz. Bu güzel dakikalarda 12.56 yaptık radyomuzun ve güzel Türkiye'mizin ortak saatlerini. Tüm değerli dinleyenlerimize güzel bir gün dileklerimizi yenileyelim. Sultan Radyo'dayız. Şehrin en iyisinde, bölgenin güçlü sesinde. Gün ortasında yalnızla sevgi çemberindesiniz. Adım Selahattin, sevenlerime senden bir şarkı bekliyorum diyerek gelen mesaj vardı. Zehra Hanım'dan eşine ve çocuklarına sıradaki eserlerimiz armağan oluyor. Kıvırcık Ali'den bir şarkı dinletirsen sevinirim diyerek Yağmur'dan gelen mesajımız. Fahrettin Bey'e dostlarına sevgi ve selamlarımızı iletirken sevgili Mustafa Bağlı, o da şu anda seyir halinde radyomuza kulak veren değerli gönül dostlarımdan hayırlı sürüşler olsun şarkılarımızı armağan ediyorum. Ersöz Çatı ve izolasyona değerli katkılarından dolayı bu arada teşekkürlerimizi iletelim. Kıvırcık Ali'den güzel bir türküdür, beraberce dinleyelim.

0: Özel Kilis Meda sürücü kursu katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Kilis'in eşsiz tatlarını sevenlerin uğrak adresi Yenikent Baklava ve Katmer 10 yıldır değişmeyen lezzeti sizlerle buluşturuyor. Kilis Katmeri, peynirli künefe, cennet çamuru, baklava çeşitleri ve birbirinden özel tatlılar sizleri bekliyor. İncecik hamuru, özenle hazırlanan iç harcı ve ustalıkla hazırlanan geleneksel tatlarıyla Yenikent Baklava tatlı bir mola vermek isteyenlerin adresi. 10 yıldır değişmeyen lezzet, değişmeyen kalite. Yenikent Baklava ve Katmer. Yeni Beşevler. Hatice Mehmet Dövme İlkokul karşısı. Mehmet Ali Akış. 0543 226 79 73. Tatlı da gerçek lezzet.
2: 27 yıllık tecrübesiyle Titiz Kundura, İsmail Dağçıkan'ın ustalığıyla hizmet vermeye devam ediyor. Ayakkabı tamiri, bakım, ayakkabı malzemeleri, bağcık, cüzdan, kemer ve çeşitli aksesuarlar için aradığınız birçok ürün Titiz Kundura'da. Yeni ve klimalı salonumuzda sizleri bekliyoruz. Eski yerimizin hemen yanında daha konforlu ve modern hizmet anlayışıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çok yakında yeni nesil makinelerimizle çanta ve valiz tamiri, ayakkabı yenileme, lustre işlemleri, profesyonel bakım ve onarım hizmetleri Titiz Kundura'da sizlerle buluşacak. Adres: Murtaza Caddesi, Hidayet Ticaret alt tarafı. 0543 726 1145.
3: Musluk sularına son. 25 yıllık tecrübe, Türkiye genelinde güvenilir hizmet. Evinizde ve iş yerinizde daha kaliteli suya ulaşmanın zamanı geldi. Artem su arıtma sistemleri olarak 25 yıllık sektör deneyimimizle su arıtma cihazları, profesyonel kurulum, teknik servis, bakım, filtre değişimi ve yedek parça hizmetleri sunuyoruz. 81 ilde bayiliklerimiz vardır. İhtiyacınıza uygun su arıtma sistemleri için bizimle iletişime geçin. Artem su arıtma sistemleri. Telefon 0506 298 57 49. Adres: Endüstri Meslek Lisesi karşısı. 25 yıllık deneyim, güvenilir hizmet, kaliteli su. Artem su arıtma sistemleri. Musluk sularına son. Kaliteli suya merhaba.
0: Ümmetoğlu Çayır Süt Ürünleri. 20 yıllık değişmeyen adres, değişmeyen lezzet. Gerçek süt lezzetini, tazeliği ve kaliteyi sofralarınızda arıyorsanız adres belli. Ümmetoğlu Çayır Süt Ürünleri. Günlük ve özenle hazırlanan birbirinden lezzetli ürünlerimizle kahvaltı sofralarınıza doğallık ve lezzet katıyoruz. Ürünlerimiz Çapallı Kaymaklı Köy Yoğurdu, Çayır Homojenize Yoğurt, Çayır Sahan Kaymak, Çayır Rulo Kahvaltılık Kaymak, Çayır Künefelik Peynir, Çayır Yayık Tereyağı, Çayır Antep Peyniri, Çayır Beyaz Peynir, Çayır Çökelek. Ürünlerimizi Kilis'teki bakkal ve marketlerde bulabilirsiniz. 20 yıldır değişmeyen kalite, değişmeyen güven ve değişmeyen lezzet. Ümmetoğlu Çayır Süt Ürünleri. Gerçek süt lezzetinin güvenilir adresi. İletişim Hasan Ümmetoğlu. 0533 229 86 60 0533 382 82 36.
4: Şimdi al, 2027'de ödemeye başla. Evinizin ihtiyaçlarını yenilemenin tam zamanı. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, ev tekstilinden çeyiz alışverişine kadar aradığınız ne varsa avantajlı fırsatlarla Bozdoğan Çeyiz'de. Üstelik şimdi alışverişinizi yapın, ödemelerinize 2027'de başlayın. Instagram Bozdoğan Çeyiz. İletişim 0850 677 78 78.
5: Gaziantep'teki iki büyük şubemizin yanına üçüncü şubemiz olarak Kilis'i de ekledik. Kısa sürede göstermiş olduğunuz yoğun ilgiden dolayı teşekkür ederiz. Çocuk giyiminde Kilis de yeni bir marka. Özlem Bebe Çocuk Giyim. 0-15 yaş grubuna uygun çocuk kıyafetlerini çok uygun fiyatlara bulabileceğiniz Kilis'teki yeni adresiniz. Ayrıca bebe araç gereç ürünlerinde geçerli indirimler sizleri bekliyor. Bebeleriniz için A'dan Z'ye tüm bebek kıyafetleriyle sayamadığımız birçok ürün Özlem Çocuk Giyim'de. Kredi kartı da geçerlidir. Adres: Kemaliye İlkokulu aşağısı. Telefon 0536 855 40 95. Çocuklarınız bize emanet.
3: Şıklığı, kaliteyi ve uygun fiyatı bir arada sunan Klasmen Erkek Giyim, yeni sezon ürünleriyle hizmetin en güzelini sunuyor. Günlük giyimden klasik kombinlere kadar aradığınız tüm erkek giyim ürünlerini modern tasarımlar ve kaliteli kumaşlarla sizlere sunuyoruz. Açılışa özel tişörtler 150 liradan, kot pantolonlarsa 350 liradan başlayan fiyatlarla. Kaliteden ödün vermeden şık görünmek isteyenlerin tercihi olan Klasmen Erkek Giyim, güler yüzlü hizmet anlayışı ve geniş ürün yelpazesiyle alışverişinizi keyfe dönüştürüyor. Adres: İnnaplı Kütah Mahallesi, Hattat Hoca Sokak numara 6, Yusuf Karakıyım. İrtibat 0543 642 5291. Klasmen Erkek Giyim. Tarzını yansıt, kaliteni göster.
0: Özel Kilis Meda Sürücü Kursu katkılarıyla reklamları dinlediniz.
6: Gönül frekansınız Radyonuz Sultan'da, gün ortasında Yalnız da Sevgi Çemberi devam ediyor.
0: Şehrin her zaman bir numarası Sultan Radyo.

Sultan Radyo'dayız, devam ediyoruz. Üçüncü ve son saatte 13-18 yaptık güzel Türkiye'mizin ortak saatlerini. Tüm kader mahkumlarımızı Allah kurtarsın dileklerimle hazırlamış olduğum güzel bir türküdür. Bu güzel dakikalarda paylaşalım. Dinleyenlerimizden gelen mesajlar var. Tamamını paylaşacağım bu şarkımızın hemen sonrasında. Sultancılarımızın göndermiş olduğu mesajları değerlendireceğiz ve paylaşacağız. Radyonun Sultan'da yalnızlığa sevgi çemberinde devam ediyoruz.

0: Tüm kader mahkumları başta olmak üzere dışarıda onları sabırla, özlemle bekleyen değerli ailelerine hitaben gönderdiğim aşık Maksut Koca'dan güzel bir şarkıdır. Beraberce paylaşıyoruz. Gelen mesajlara bakalım hemen. Sevgili Yusuf şu anda bizleri yeni sanayiden takip ettiğini belirten gönül dostlarımdan selamlarımızı iletiyor. Bol kazançlı bir gün olsun. Adım Levent, sevenlerime senden bir şarkı rica ediyorum demişler. İyi yayınlar Sultan Radyo, adım Cengizhan. Eşim ve çocuklarım için sizden bir şarkı bekliyorum. Yayın çok güzel diyerek de bir notu var. Sevgili Bahadır'a, yanındaki dostlarına selamlarımızı iletiyorum. İzzettin Bey, o da şu anda seyir halinde, gümrük istikametinde radyomuzu takip ediyor. Sevgili Feyzullah, dostları adına şarkılarımızı armağan eden dinleyenlerimden. Sevmeyi bilmeyen zalim insanlara senden bir şarkı bekliyorum diyerek Osman Bey'in göndermiş olduğu bir başka mesajımız. Yerine getirelim ve bombalanmış şehir gibiyim sevgili Havva Üt'ün yeni şarkılarından 2026'da dillendirdiği, gayet de güzel söylemiş. Beraberce paylaşalım. Son yarım saatlik zaman dilimine giriyoruz. Bölgenin güçlü sesinde dinlemek için en iyisi radyonuz Sultan'dayız. Yalnızla sevgi çemberinde devam ediyoruz.
1: Yalnızla sevgi çemberindesiniz.

0: Kilis'in güçlü sesi Radyo'nun Sultan'da, yalnızla sevgi çemberindesiniz.
1: Radyo Sultan'da şimdi reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil, üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics.
0: Kilis'te tatlının yeni dönemi başladı. Yeni hastane yolunda kapılarını açan Bayramoğulları Baklava, ustalığı lezzetle geleneği modern bir mekanla buluşturuyor. Ahmet ve Murat Oruç kardeşlerin emeğiyle hayata geçen Bayramoğulları Baklava, tatlıda kalite arayanların yeni buluşma noktası olmaya aday. Lezzet şöleni, çıtır çıtır baklava, tereyağlı kilis katmeri, ustalık işi künefe, özel lezzet cennet çamuru. Adres Yeni Hastane Yolu Göktürk Eczanesi arkası. İrtibat 0546 170 40 09 0551 949 1994 0348 803 50 01. Bayramoğulları Baklava. Tatlıya dair ne varsa gerçeği şimdi burada.
3: Özel Kilis MEDA sürücü kursu. Bilgi ve kayıt için 0505 906 çift 079 0507 508 çift 079. Muhammed Davut Özdemir. Instagram adres kilismeda.mtsk.
4: Kilis'te geleneksel Osmanlı hamam kültürünü yaşatmak, günün yorgunluğundan arınmak ve kendinize keyifli bir mola vermek için sizleri Hacı Ağa Osmanlı Hamamı'na bekliyoruz. Erkeklere özel her gün 9.22 hamam, masaj, kese, havuz. Bayanlara özel her hafta sadece cuma günü 9.22 hamam, masaj, kese, havuz. Masörlerimiz bayandır. Ayrıca havuz hizmeti sunmaktayız. Özel günleriniz için randevuyla hizmet verilmektedir. 0535 933 5926 0536 420 2779 Dolap Pazar Caddesi Salih Ağa Çeşmesi Sokak numara 10 Taksim'e Kilis Hacı Ağa Osmanlı Hamamı geleneksel hamam keyfi masaj ve kese hizmetiyle.
5: Kendi çiftliğimizden, kendi besilerimizden sofranıza uzanan güvenilir ve kaliteli et lezzeti. Et Ovası Lezzet Diyarı. Kilis'in eşsiz damak tadını usta ellerin maharetiyle buluşturuyoruz. Et Ovası 1. Şube, Perakende dana eti satışıyla kaliteli ve güvenilir eti sofralarınıza sunuyoruz. Et Ovası 2. Şube, Tavacı Mahmut Usta. Kendi besilerimizden gelen kaliteli etlerle hazırlanan eşsiz Kilis lezzetlerini sizlerle buluşturuyoruz. Kilis tava, Arap tava, oruk, ezme tava, patlıcan kebabı, lahmacun. İki şubemiz de aynı adreste hizmet vermektedir. Şehit Sakıp Mahallesi, Santral Parkı Sokak, numara 7. Mahmut Usta 0532 276 4185. Uğur Usta 0532 440 5476. Gerçek et, gerçek lezzet. Et Ovası Lezzet Diyarı.
6: Çiğ köfte denince akla ne geliyor? Babacan. Kilis'in sevilen lezzeti Babacan Çiğ Köfte şimdi iki farklı noktada sizlerle. Üniversite Şubesi, Beşevler Şubesi. Bol malzemesi, eşsiz lezzeti ve Babacan'ın kendine has sunumuyla çiğ köfte keyfi bambaşka. Acıktınız mı? Çözüm Babacan. İster arkadaşlarınızla, ister ailenizle. Lezzetin adresi belli. Babacan Çiğ Köfte. Üniversite Şubesi ve Beşevler Şubesi ile Kilis'te. 0533 330 9779 Instagram Babacan Çiğ Köfte Kilis. Babacan Çiğ Köfte. İlk lokmada farkı hissedersiniz.
7: Altın sadece bir takı değil, değer, zarafet ve güzel anların en özel simgesidir. Genç Türk Kuyumculuk, Mahmut Genç Türk öncülüğünde kaliteli hizmet ve güvenilir alışveriş anlayışıyla siz değerli müşterilerini bekliyor. İster kendiniz için şık bir seçim, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye. Altın ve takı alışverişlerinizde doğru adres Genç Türk Kuyumculuk. Adres Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi, Abdi Miçinli Sokak, numara 6. İrtibat 0533 373 3867. Değerinize değer katıyoruz. Genç Türk Kuyumculuk. Genç Türk Kuyumculuk, Genç Türk Vinç İşletmecisi Mahmut Genç Türk'ün kuruluşudur.
8: Liman Balıkçılık, Bekir Mori'nin yeri açıldı. Yeni gelmedik, geri geldik. Liman Balıkçılık yeniden kapılarını açtı. Taze ve günlük balık çeşitleri, kaliteli hizmet ve eşsiz lezzet yeniden sizlerle. Çupra, levrek, palamut, hamsi, istavrit, mezgit, karides ve daha birçok balık çeşidi. Balık pişirimi yapılır. Ev ve iş yerlerine sipariş ve servis hizmetimiz vardır. Ayrıca aile salonumuz mevcut olup kredi kartı geçerlidir. Mustafa Mori 0532 407 54 95. Bekir Mori 0545 179 79 09. Adres 7 Aralık Mahallesi Halit Efendi Sokak numara 40. Liman Balıkçılık. Yeni gelmedik, geri geldik.
1: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
0: Şehrin tek radyo kanalı Sultan Radyo'da Yalnızla Sevgi Çemberi devam ediyor.
9: Reklam geri dönen tek kazançtır. Reklamlarımız için arayın, görüşelim. 813-9790 813-9791. Sultan Radyo Reklam Ajansı. Reklam Ajansı. Reklam Ajansı.
0: Yalnızla Sevgi Çemberindesiniz.
10: İlaç Kili Radyo. Sultan Efendi.

0: 112. Tüm acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112.
1: Aslında çok basit. Reklam tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar.
2: Ev ve iş yerinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Başar Pen Yapı. Kış bahçesi, elektrikli tente, giyotin cam, elektrikli panjur ve kepenk, PVC kapı ve pencere sistemleri, alüminyum doğrama, cam cephe, kompozit dış cephe kaplama, fotosel kapı, duşakabin, sineklik ve cam balkon sistemleri, prefabrik ev modelleri ve çok daha fazlası. Hepsi en uygun fiyatlarla ve kaliteli işçilikle. Başar Pen Yapı Vural Özkır. Adres Küsket Sanayi Sitesi C Blok numara 52 Gaziantep. Telefon ve WhatsApp hattı 0533 548 2115. Hayal edin, biz yapalım. Başar Pen Yapı. Adresimiz Gaziantep olabilir ama size bir telefon kadar yakınız. Instagram adresi Başar Pen Yapı.
3: Kilis'te kebap ve ızgara denince akla gelen can ciğer kebap ve çorba salonu eşsiz lezzetleriyle sizleri bekliyor. Ciğer kavurma, tavuk sote, nohut dürüm, kebap ve ızgara çeşitleri can ciğerde. Avantajlı kampanyalarımızdan bazıları: 4 şiş kuşbaşı artı 6 şiş Adana artı 2 çeşit salata ve yancıları 1000 TL, 1 kilogram tavuk kanat 350 TL, 1 kilogram tavuk sarma 450 TL, 1 kilogram Adana kebap 1000 TL, 1 kilogram kuşbaşı et 1500 TL, 1 kilogram kelebek sadece 250 TL. Ayrıca zengin ikramlıklar da yanında hediye. Abdullah ve Sinan Usta, Eski Hal Yanı, Askeri Gazino Bitişi. 0543 726 1620, 0543 746 3059. Haftanın 6 günü açığız. Sadece salı günleri kapalıyız. Sofranızı kurun, lezzeti can ciğere bırakın.
4: Günün yorgunluğunu nefis yemeklerle atmak, doyurucu bir sofrayı uygun fiyata kurmak isteyenlerin adresi Çiloğlu Ocakbaşı Mehmet. 4 çeşit sulu yemek sadece 130 TL. Kilis usulü döner artı ayran sadece 80 TL. Nohut dürüm artı ayran sadece 80 TL. Ciğer kavurma artı ayran sadece 80 TL. Üstelik Kilis tava, lahmacun, tüm pide çeşitleri, kebap ve ızgaralarla nefis tereyağlı çorbalar da menümüzde. Bol çeşit, doyurucu lezzet ve uygun fiyat için sizi de Gazbaşı'nın mucidi Çiloğlu Mehmet'e bekliyoruz. Yeni sanayi girişi Sanayi Camii karşısı. 0532 158 67 79.
5: Beklenen gün geldi. Kaliteyi uzaklarda aramayın. Kilis'in en uygun fiyatlı giyim adresi Fatih Giyim hizmetinizde. Üstelik sadece erkek giyiminde değil, kadın, iç giyim, bebek ve çocuk giyiminde de şok, şok, şok fırsatlarla geliyoruz. Bütçenizi yormadan yakalamanız için her yaşa, her tarza uygun, bol çeşit ve dev indirimler, her bütçeye uygun fiyatlarla Fatih Giyim'de sizleri bekliyor. Güncel kampanyalarımızdan haberdar olmak için Instagram adresimiz Fatih Giyim Kilis adresinden takip edebilirsiniz. Adresimiz çok kolay. Eski İmam Hatip karşısı Tayyip Erdoğan Meydanı yukarısı.
6: Kilis'te özel güvenlik temel ve yenileme bizim işimiz diye boşuna demedik. Gücümüze güç kattık. 3K özel güvenlikle de sizlere hizmet vermeye başladık. Silahlı silahsız temel ve yenileme sertifikanız için uğrayacağınız adresler: Türkler Özel Güvenlik ve 3K Özel Güvenlik. Evet evet, yanlış duymadınız. Artık Kilis'te hem Türkler Özel Güvenlik hem de 3K Özel Güvenlikle fark yaratmaya devam ediyoruz. Haydi gençler, önce eğitim, sonra güvenlik. Türkler Özel Güvenlik ve 3K Özel Güvenlik, temel, yenileme, silahlı ve silahsız eğitim kursları. Adres: Ekrem Çetin Mahallesi, Altan Rezidans 6. Telefon 0348 813 33 34. 0541 954 56 88. 3K Özel Güvenlik, Kayabaş Camii karşısı. Telefon 0348 813 50 55.
7: 0534 862 93 28.
6: En iyiler bizimle yetişir.
8: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.

Alemin diyor, kralı da ağası da paşası da benim. Sevgili Gökhan Doğanay'la veda faslını geçiyorum. Yarın saatler 11 ile 14 arasında görüşmek ve buluşmak ümidiyle. Yüzünüzden gülücükler, içinizden insan sevgisi, dudaklarınızdan tebessüm hiç ama hiç eksik olmasın. Yaklaşık 3 saatlik zaman dilimi içerisinde dinleyenlerimizle beraberdik. Sabahın erken saatlerinde Alem Duran Radyonu Sultan'daydı. Ondan devraldığımız bu güzel yayını sevgili Tümerkan'a devrediyorum saatler 14 itibariyle. Güzel bir yayında sevgili Tümerkan dinleyenleriyle buluşuyor. Her şeyin en iyisi, en güzeli, en baştan hayırlısının sizler olmasını temenni ediyorum. Huzurlarınızdan ayrılırken de ne diyoruz efendim? Her daim olduğu gibi program biter, yalnız gider. I say goodbye.

0: Sevgi çemberinde yeriniz hazır. Kalbimizde sevginiz baki. Yalnız da sevgi çemberi sona erdi.
1: Müjde! Müjde! Gallegros çok yakında Kilis'te üniversite civarı Cinemax yanında açılıyor. Toptan fiyatına perakende alışveriş fırsatıyla çok yakında sizlerleyiz. Gallegros, bizi takipte kalın. Özel Kilis MEDA sürücü kursu katkılarıyla şimdi reklamlar.
2: Kilis'te balık ve deniz ürünlerinin yeni adresi İncirli Balıkçılık, taze ve kaliteli balık çeşitlerimizle deniz ürünlerinin eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyoruz. Ürünlerimizin tazeliğini ve kalitesini korumak için modern soğuk hava depo buzla hizmet veriyoruz. Kredi kartı da geçerli olan, aileniz ve sevdiklerinizle keyifli vakit geçirebileceğiniz nezih ve sıcak aile

0: iş yerlerinize sipariş verebilirsiniz. İncirli Balıkçılık, Memik İncirli ve Oğulları. İrtibat 0536 402 22 40 0543 402 22 05.
1: Çocuğunuzun geleceği için doğru seçim Kilis Koleji. Bir okul düşünün. Sadece bugünü değil, çocuğunuzun geleceğini düşünen. Güçlü eğitim kadrosu, modern eğitim anlayışı ve akademik başarı hedefiyle Kilis Koleji yeni eğitim döneminde öğrencilerini geleceğe hazırlıyor. Anaokulundan liseye kadar tüm kademelerde akademik başarı, sanat, spor, sosyal gelişim bir arada. Her çocuk özeldir. Her çocuğun geleceği değerlidir. Şimdi siz de çocuğunuzun geleceği için güçlü bir adım atın. Avantajlı kayıtlar ve detaylı bilgi için 0532 449 27 79 Doğan Güreş Paşa Mahallesi Mehmet Özkar Caddesi numara 1. Yarınlar için Kilis Koleji.
2: Kilis'in eşsiz tatlarını sevenlerin uğrak adresi Yenikent Baklava ve Katmer 10 yıldır değişmeyen lezzeti sizlerle buluşturuyor. Kilis Katmeri, peynirli künefe, cennet çamuru, baklava çeşitleri ve birbirinden özel tatlılar sizleri bekliyor. İncecik hamuru

0: Baklava ve Katmer, Yeni Beşevler, Hatice Mehmet Dövme İlkokul Karşısı, Mehmet Ali Akış, 0543 226 79 73. Tatlı da gerçek lezzet.
1: Özel Kilis Meda Sürücü Kursu. Bilgi ve kayıt için 0505 906 çift 079, 0507 508 çift 079. Muhammed Davut Özdemir. Instagram adres kilismeda.mtsk.
2: Musluk sularına son. 25 yıllık tecrübe, Türkiye genelinde güvenilir hizmet. Evinizde ve iş yerinizde daha kaliteli suya ulaşmanın zamanı geldi. Artem su arıtma sistemleri olarak 25 yıllık sektör deneyimimizle su arıtma cihazları, profesyonel kurulum, teknik servis, bakım, filtre değişimi ve yedek parça hizmetleri sunuyoruz. 81 ilde bayiliklerimiz vardır. İhtiyacınıza uygun su arıtma sistemleri için bizimle iletişime geçin. Artem su arıtma sistemleri. Telefon 0506 298 57 49. Adres Endüstri Meslek Lisesi karşısı. 25 yıllık deneyim, güvenilir hizmet, kaliteli su. Artem su arıtma sistemleri. Musluk sularına son. Kaliteli suya merhaba.
3: İkinci elde birinci kalite. Kampüs Otomotiv. Araç sahibi olmak isteyenlerin güvenle tercih ettiği Kampüs Otomotiv, kaliteli

0: kontrollü araçlar, güvenilir ve şeffaf alışveriş, geniş araç portföyü, uygun fiyat avantajları, satış öncesi ve sonrası destek, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet. Kampüs Otomotiv, Mesut Yıldırım. Adres çevre yolu üzeri, Yeni Sebze Hali karşı çaprazı. İletişim 0534 332 66 36. Kampüs Otomotiv, güvenin adresi. İkinci elde, birinci kalite.
1: Kilis'te işletmeniz için profesyonel güvenlik ve teknoloji çözümleri Korunet'te. Mağaza, fabrika, ofis, site, okul, restoran, depo ve kurumsal yapılar için kamera güvenlik sistemleri, alarm sistemleri, yangın güvenlik sistemleri, network çözümleri, fiber altyapı, bilgisayar ve teknoloji çözümleri, teknik servis ve satış sonrası destek. 2012'den gelen sektör tecrübesi ve uzman ekibimizle keşiften kuruluma, teknik servisten satış sonrasına kadar yanınızdayız. Güvenliğinizi şansa bırakmayın. Korunet'le profesyonel çözümlerle tanışın. Burak Narin. GSM 0541 433 6656. korunetkilis@gmail.com. Atatürk Mahallesi Akdeniz Caddesi numara 2.
2: Ümmetoğlu Çayır Süt Ürünleri. 20 yıllık değişmeyen adres, değişmeyen lezzet. Gerçek süt lezzetini, tazeliği ve kaliteyi sofralarınızda arıyorsanız adres belli. Ümmetoğlu Çayır Süt Ürünleri. Günlük ve özenle hazırlanan birbirinden lezzetli ürünlerimizle kahvaltı sofralarınıza doğallık ve lezzet katıyoruz. Ürünlerimiz Çapallı Kaymaklı Köy Yoğurdu, Çayır Homojenize Yoğurt, Çayır Sahan Kaymak, Çayır Rulo Kahvaltılık Kaymak, Çayır Künefelik Peynir, Çayır Yayık Tereyağı, Çayır Antep Peyniri, Çayır Beyaz Peynir, Çayır Çökelek. Ürünlerimizi Kilis'teki bakkal ve marketlerde bulabilirsiniz. 20 yıldır değişmeyen kalite, değişmeyen güven ve değişmeyen lezzet. Ümmetoğlu Çayır Süt Ürünleri. Gerçek süt lezzetinin güvenilir adresi. İletişim Hasan Ümmetoğlu. 0533 229 86 60 0533 382 82 36. Özel Kilis MEDA sürücü kursu katkılarıyla reklamları dinlediniz.
3: Sultan Efendi.
4: İlaç Gibi Radyo
3: Sultan.

Herkese yeniden hafta başından merhaba. Yoğun yağışlı bir dönemi geride bırakmayı sürdürüyoruz. Yurdun hala bazı bölgelerinde yağmur devam ediyor diyelim. Bir kez daha hatırlamakta da fayda var. Bu yıl zaten yoğun geçecek yağışlarla, sellerle. Hem ona göre kıyafetlerimizi bir an önce hazır edelim efendim. Önemli olan bizlerin alabileceği önlemler tabii ki sınırlı. Özellikle zemin katta yaşayanlar da yaptırabilecekleri önlemler varsa, alabilecekleri önlemler varsa alsınlar diye hatırlatalım. Belediyelere tabii ki bu konuda da büyük sorumluluk düşecek bu yıl diyelim. Keyifli bir müzik arası şimdi. Yeni

Bizimle çalışmak ister misiniz? Radyo Sultan bünyesinde çalıştırılmak üzere bay bayan programcılar aranmaktadır. İrtibat telefon 813 97 90 GSM 0544 442 42 43.

Zaman umarım keyifle geride kalıyordur sizler için de festivalde. Bir kez daha herkese mutlu günler efendim. Zaman bizler için değerli, biliyorsunuz ki anın kıymetini bilmeliyiz. Zaman hızla akıp geçiyor. Bir de o zamanın akrep ve yelkovan tarafı var efendim. Saniyeyi trilyonlarca ana bölüp her birini ölçebilen yeni bir atom saati üretilmiş. Zaman ölçümünde gerçekten çıtayı bir kez daha yükseltmişler. Zaman bu kadar değerliyken anı anına o zamanı doğru takip edebilmek de insanlık bunun için de yarışıyor. Evet, belki o mili mili saniyeler bizler için önemli olmayabilir ama birçok noktada bilimde de büyük önem taşıyor. Bu noktada efendim Singapur'da geliştirilen saat bugüne kadar kaydedilen en düşük hata payına ulaşmış. Sonuçlar 23 Eylül'de Nature dergisinde yayınlanıyor ve ekibin lideri şu anda elimizdeki saatin dünyanın en doğru saati olduğundan eminim diye de eklemiş. Hadi o zaman keyifli bir müzik arası, sonrasında yeniden buradayım.

0: Radyo Sultan'da şimdi reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Yeni bir araç almayı düşünüyor ya da aracınızı gerçek değerinde mi satmak istiyorsunuz? Doğru adres Açık El Auto Center. Geniş araç seçenekleri, güvenilir hizmet anlayışı ve şeffaf ticaret ilkesiyle ikinci el otomobilde güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Açık El Auto Center, araç alım satımı, güvenilir ekspertiz desteği, kredi kartına taksitli satış imkanı, hızlı ve güvenilir işlem süreci, dürüst, şeffaf ve profesyonel hizmet anlayışıyla hizmetinizde. Kalite, işini doğru yapanların imzasıdır. Açık El Auto Center, özel idare karşısında. Detaylı bilgi için 0530 665 0979. Araç almadan önce mutlaka uğrayın. Seçeneklerimizi görmeden karar vermeyin. Açık El Auto Center. Güvenin olduğu yerde ticaret, ticaretin olduğu yerde Açık El vardır.
2: Yatırımın mucidi Özkan Emlak Gayrimenkul. Geleceğinizi sağlam temeller üzerine kurmak için doğru yerdesiniz. Özkan Emlak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı ve profesyonel hizmet, yatırımınızı büyüten doğru danışmanlık. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres Adnan Menderes Bulvarı, Dağ Çıkan Ticaret Yanı. Mehmet Ali Özkan. İletişim 0544 275 1079. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın, kazançlı çıkan siz olun.
3: Kendi çiftliğimizden, kendi besilerimizden sofranıza uzanan güvenilir ve kaliteli et lezzeti. Et Ovası Lezzet Diyarı. Kilis'in eşsiz damak tadını usta ellerin maharetiyle buluşturuyoruz. Et Ovası 1. Şube, Perakende dana eti satışıyla kaliteli ve güvenilir eti sofralarınıza sunuyoruz. Et Ovası 2. Şube, Tavacı Mahmut Usta. Kendi besilerimizden gelen kaliteli etlerle hazırlanan eşsiz Kilis lezzetlerini sizlerle buluşturuyoruz. Kilis tava, Arap tava, oruk, ezme tava, patlıcan kebabı, lahmacun. İki şubemiz de aynı adreste hizmet vermektedir. Şehit Sakıp Mahallesi, Santral Parkı Sokak, numara 7. Mahmut Usta 0532 276 4185. Uğur Usta 0532 440 5476. Gerçek et, gerçek lezzet. Et Ovası Lezzet Diyarı. Altın sadece bir takı değil, değer, zarafet ve güzel anların en özel simgesidir. Genç Türk Kuyumculuk, Mahmut Genç Türk Öncülüğü'nde kaliteli hizmet ve güvenilir alışveriş anlayışıyla siz değerli müşterilerini bekliyor. İster kendiniz için şık bir seçim, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye. Altın ve takı alışverişlerinizde doğru adres Genç Türk Kuyumculuk. Adres Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi, Abdim İçinli Sokak, numara 6. İrtibat 0533 373 3867. Değerinize değer katıyoruz. Genç Türk Kuyumculuk. Genç Türk Kuyumculuk, Genç Türk Vinç İşletmecisi Mahmut Genç Türk'ün kuruluşudur. Çiğ köfte denince akla ne geliyor? Babacan. Kilis'in sevilen lezzeti Babacan Çiğ Köfte şimdi iki farklı noktada sizlerle. Üniversite Şubesi, Beşevler Şubesi. Bol malzemesi, eşsiz lezzeti ve Babacan'ın kendine has sunumuyla çiğ köfte keyfi bambaşka. Acıktınız mı? Çözüm Babacan. İster arkadaşlarınızla, ister ailenizle. Lezzetin adresi belli. Babacan Çiğ Köfte. Üniversite Şubesi ve Beşevler Şubesi ile Kilis'te. 0533 330 9779. Instagram Babacan Çiğ Köfte Kilis. Babacan Çiğ Köfte. İlk lokmada farkı hissedersiniz.
4: Lezzetin değişmeyen adresi, sizleri şimdi yenilenen konsepti ve modern dizaynı ile ağırlıyor. Civan Restoran, yılların tecrübesini yepyeni bir atmosferle buluşturuyor. Balık, ızgara, tavuk, tava yemekleri, pide, lahmacun ve zengin sıcak soğuk içecek seçenekleriyle her damak tadına hitap ediyor. Kilis mutfağının vazgeçilmez lezzeti olan içli köfte artık Kent Ormanı Civan Restoran'da sizlerle buluşuyor. Ayın belirli günlerinde düzenlenen sıra geceleri ve canlı müzik programlarıyla sadece yemek değil, unutulmaz anlar da sizleri bekliyor. Siz de aileniz ve sevdiklerinizle birlikte kaliteli hizmeti, eşsiz lezzeti ve sıcak atmosferi yaşamak için Civan Restoran'a davetlisiniz. Adres Pamukçuoğlu Mahallesi, Pamukçuoğlu Caddesi numara 1. Rezervasyon 0552 359 3042. Muhammed Civan. Sosyal medya @civanrestorantkentormanı1950. Civan Restorant, merhum Aslan Civan'ın mirasını aynı kalite, aynı güven ve aynı lezzet anlayışıyla geleceğe taşımaya devam ediyor.
0: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
3: Sultan Efendi.

Festivalde iyi müzikle sizleri selamlamaya kaldığımız yerden devam ediyoruz değerli dinleyenler. 5 Ekim 2026 günlerden pazartesi bugün. Haftaya güzel bir başlangıç olmuştur umarım. Sonbaharı artık böyle doyasıya yaşadığımız zamanları da geride bırakıyoruz. Güzel bir sonbahar olsun bizler için. Artık yeni yılı karşılamanın heyecanını yaşayacağız yakın zamanda da biliyorsunuz ki. O yeni yıl heyecanı saracak dört bir yana. Ondan önce böyle sonbaharı doyasıya yaşamak için son fırsatlar diyelim. Gününüz güzel geçsin. Günü güzelleştiren şarkılar her zaman olduğu gibi yine festivalde sizlerle.

Bizimle çalışmak ister misiniz? Radyo Sultan bünyesinde çalıştırılmak üzere bay bayan programcılar aranmaktadır. İrtibat telefon 813-9790, GSM 0544-442-4243.

Hanımlar beyler, bir dönem yalnızca anneanne ve dedelerimizden duyduğumuz isimler yeniden dönüyormuş. Bir araştırma yapılmış. Son yıllarda hep yabancı kökenli kısa ve alışılmadık bebek isimlerini konuşurken madalyonun öbür yüzünden bambaşka bir eğilim de dikkat çekiyor efendim. Anlam ve geçmişi güçlü Türk tarihine ve kültürüne dayanan isimler yeniden tercih edilmeye başlanmış. Gelin bugün 6 isim var bu listede. 6 isme de bakacağız. Ayrılmayın bir yere, geliyorum birazdan.

0: Aslında çok basit. Reklam, tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar.
1: Artık yalnız değilsiniz. Profesyonel bakım anlayışı ve sıcak bir yuva ortamıyla sizlerin yanındayız. Deneyimli ekibimizle yaşlı bireylerimize güvenli, huzurlu ve kaliteli bir yaşam sunuyoruz. Hizmetlerimizden bazıları: kişisel bakım ve temizlik, rutin tıbbi tedaviler, profesyonel takip ve destek, 7/24 güvenli yaşam ortamı. Adres: Necmettin Erbakan Mahallesi, Yeni Karakol Arkası, Yeni Beşevler. İletişim 0542 394 64 26.
2: Fadime Aşiroğlu. Şefkat Yaşlı Bakım Hizmetleri. Sevgi, güven ve huzurun adresi. Özel Kilis Meda Sürücü Kursu. Bilgi ve kayıt için 0505 906 çift 079, 0507 508 çift 079. Muhammed Davut Özdemir. Instagram adres kilismeda.mtsk.
3: Yola çıkmanın en güvenilir adresi Polat Auto Rent A Car. Hayalinizdeki araca ulaşmak artık çok kolay. Son model, konforlu ve bakımlı araçlarımızla araç kiralama ve araç alım satım hizmetlerinde yanınızdayız. İşiniz için, seyahatiniz için veya günlük ihtiyaçlarınız için aradığınız araç Polat Auto'da. Adres: Üniversite arkası Emek Sitesi karşısı Kuaför Oğuz Yanı. Murat Polat 0544 445 0587. Ergün Polat 0532 430 1079. Polat Auto Rent-A-Car. Aracını seç, anahtarı al, yola çık.
4: Beklenen gün geldi. Kaliteyi uzaklarda aramayın. Kilis'in en uygun fiyatlı giyim adresi Fatih Giyim hizmetinizde. Üstelik sadece erkek giyiminde değil, kadın, iç giyim, bebek ve çocuk giyiminde de şok, şok, şok fırsatlarla geliyoruz. Bütçenizi yormadan yakalamanız için her yaşa, her tarza uygun, bol çeşit ve dev indirimler, her bütçeye uygun fiyatlarla Fatih Giyim'de sizleri bekliyor. Güncel kampanyalarımızdan haberdar olmak için Instagram adresimiz Fatih Giyim Kilis adresinden takip edebilirsiniz. Adresimiz çok kolay. Eski İmam Hatip karşısı Tayyip Erdoğan Meydanı yukarısı.
5: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
6: Sultan Efendim. Can evim.

Festivalde iyi müzikle sizlerle olmaya devam ediyoruz. 5 Ekim'den herkese bir kez daha mutlu günler. Günün en güzel örnekleri bunlar. Var mı anne baba adayları bizleri dinleyen? İsim konusunda kararsız mıydınız? Son dönemde ilginç bir yükseliş varmış. Eski Türk isimleri, eski anneanne babaanne isimlerinin sayısı artıyormuş. Onlardan birisi işte. Belki aklınıza takılır. Umay eski Türklerin koruyucu ana tanrıçası efendim. Listemizin gerçekten 6 isim sayacağım dedim. En dikkat çeken isimlerinden birisi. Eski Türk inancında Umay kadınlarda doğumu ve çocukları koruyan kutsal bir figür olarak kabul ediliyor. Orhun yazıtlarında da adı geçen Umay bu yüzden bebeklere verilecek isimler arasında anlamı en güçlü seçeneklerden birisiymiş. Kısa gerçekten telaffuzu kolay ve aynı zamanda da modern bir tınıya sahip olması da yeni nesil ebeveynlerin bu ismi sevmesinin nedenlerinden.

sizinle çalışmak ister misiniz? Radyo Sultan bünyesinde çalıştırılmak üzere bay bayan programcılar aranmaktadır. İrtibat telefon 813-9790, GSM 0544-442-4243.

5 Ekim 2026 Pazartesi gününde son dönemlerde bebeklere verilen isimlerden bahsediyorduk efendim. Ama eskisi gibi böyle yabancı isimlere olan eğilim azalmış, daha yerli isimler öne çıkıyor dedik. Onlardan birisi de İnci. Ne kadar güzel değil mi söylemi bile? Var mı inciler sesimi duyan, selam olsun size. İstiridye kabuğunun içinde oluşan değerli ve parlak tanelerin adıymış inci. Mecazen değerli, kıymetli anlamında da kullanılıyor. Anneannelerimizin kuşağında sıkça rastladığımız bu isim, sade ve zarif yapısıyla yeniden bebeklere verilmeye başlanan isimlerden birisiymiş.

0: Özel Kilis Meda sürücü kursu katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics.
2: Kilis'in eşsiz tatlarını sevenlerin uğrak adresi Yenikent Baklava ve Katmer 10 yıldır değişmeyen lezzeti sizlerle buluşturuyor. Kilis Katmeri, peynirli künefe, cennet çamuru, baklava çeşitleri ve birbirinden özel tatlılar sizleri bekliyor. İncecik hamuru, özenle hazırlanan iç harcı ve ustalıkla hazırlanan geleneksel tatlarıyla Yenikent Baklava tatlı bir mola vermek isteyenlerin adresi. 10 yıldır değişmeyen lezzet, değişmeyen kalite. Yenikent Baklava ve Katmer. Yeni Beş Evler. Hatice Mehmet Dövme İlkokul Karşısı. Mehmet Ali Akış. 0543 226 79 73. Tatlı da gerçek lezzet.
3: Şıklığı, kaliteyi ve uygun fiyatı bir arada sunan Klasmen Erkek Giyim, yeni sezon ürünleriyle hizmetin en güzelini sunuyor. Günlük giyimden klasik kombinlere kadar aradığınız tüm erkek giyim ürünlerini modern tasarımlar ve kaliteli kumaşlarla sizlere sunuyoruz. Açılışa özel tişörtler 150 liradan, kot pantolonlarsa 350 liradan başlayan fiyatlarla. Kaliteden ödün vermeden şık görünmek isteyenlerin tercihi olan Klasmen Erkek Giyim, güler yüzlü hizmet anlayışı ve geniş ürün yelpazesiyle alışverişinizi keyfe dönüştürüyor. Adres İnnaplı Kütah Mahallesi Hattat Hoca Sokak numara 6, Yusuf Karakıyım. İrtibat 0543 642 52 91. Klasmen Erkek Giyim. Tarzını yansıt, kaliteni göster.
4: Şimdi al, 2027'de ödemeye başla. Evinizin ihtiyaçlarını yenilemenin tam zamanı. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, ev tekstilinden çeyiz alışverişine kadar aradığınız ne varsa avantajlı fırsatlarla Bozdoğan Çeyiz'de. Üstelik şimdi alışverişinizi yapın, ödemelerinize 2027'de başlayın. Instagram Bozdoğan Çeyiz. İletişim 0850 677 78 78.
5: Gaziantep'teki iki büyük şubemizin yanına üçüncü şubemiz olarak Kilis'i de ekledik. Kısa sürede göstermiş olduğunuz yoğun ilgiden dolayı teşekkür ederiz. Çocuk giyiminde Kilis de yeni bir marka. Özlem Bebe Çocuk Giyim. 0-15 yaş grubuna uygun çocuk kıyafetlerini çok uygun fiyatlara bulabileceğiniz Kilis'teki yeni adresiniz. Ayrıca bebe araç gereç ürünlerinde geçerli indirimler sizleri bekliyor. Bebeleriniz için A'dan Z'ye tüm bebek kıyafetleriyle sayamadığımız birçok ürün Özlem Çocuk Giyim'de. Kredi kartı da geçerlidir. Adres Kemaliye İlkokulu aşağısı. Telefon 0536 855 4095. Çocuklarınız bize emanet.
6: Ya! Ya!
7: Yazın en tatlı fırsatları Baklavacı İlhan'da. 1 kilo baklava çeşitlerinden alan herkese 300 gram sade dondurma hediye. Üstelik 1 kilo baklava sadece 800 TL. Şöbiyet, sultanburma, hasır, dilber dudağı ve havuç dilimi çeşitleri ise sadece 900 TL. Serinleten lezzet soğuk baklava sadece 600 TL. Coğrafi işaret tescilli Kilis'in meşhur lezzeti cennet çamuruysa yalnızca 650 TL. Yaz ayına özel bu muhteşem kampanyaları kaçırmayın. Fıstığın, sade yağın ve doğal şekerin eşsiz lezzetini tatmak istiyorsanız adresiniz Baklavacı İlhan. Paket servisimiz Tahtalı Toki, Resul Osman Toki, Beş Evler ve Kilis'in her noktasına hizmet vermektedir. Baklavacı İlhan, Kilis'in tatlı yüzü. Tatlının en doğal halini ham diye yemeye ne dersiniz?
8: 27 yıllık tecrübesiyle Titiz Kundura, İsmail Dağçıkan'ın ustalığıyla hizmet vermeye devam ediyor. ayakkabı tamiri, bakım, ayakkabı malzemeleri, bağcık, cüzdan, kemer ve çeşitli aksesuarlar için aradığınız birçok ürün Titiz Kundura'da. Yeni ve klimalı salonumuzda sizleri bekliyoruz. Eski yerimizin hemen yanında daha konforlu ve modern hizmet anlayışıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çok yakında yeni nesil makinelerimizle çanta ve valiz tamiri, ayakkabı yenileme, lustre işlemleri, profesyonel bakım ve onarım hizmetleri Titiz Kundura'da sizlerle buluşacak. Adres: Murtaza Caddesi, Hidayet Ticaret alt tarafı. 0543 726 1145.
0: Özel Kilis Meda sürücü kursu katkılarıyla reklamları dinlediniz.
9: Sultan Efendi.

anlamına gelen bir isim. Güzel hoş anlamlarıyla da kullanılan bu isim bir dönem en sık duyduğumuz kız isimleri arasındaymış. Hem geleneksel hem de günümüze uyum sağlayan yapısıyla Gökçe yeniden tercih edilen isimlerin yine başında gelen isimlerden birisiymiş.

Bizimle çalışmak ister misiniz? Radyo Sultan bünyesinde çalıştırılmak üzere bay bayan programcılar aranmaktadır. İrtibat telefon 813-9790, GSM 0544-442-4243.

Festivalden herkese bir kez daha mutlu günler. Sevdiğiniz şarkıları sizlerle buluşturmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Değerli dinleyenler, evlerinde, iş yerlerinde ve otomobillerinde seyir halinde bizleri dinleyenlere mutlu bir gün dileyelim. Peki bizleri dinleyenler arasında adı Alparslan olan var mı? Eğer radyonuzu yeni açtıysanız efendim, son zamanlarda dedik ki anneannelerin, babaannelerin, o eski isimlerin daha çok kullanıldığı ve daha çok çocuklara verildiğini vurgulamıştık. Alparslan da onlardan birisiymiş. Eski isimlerinde tarihi çağrışımı güçlü isimlerden birisi Alparslan bunların başında geliyor. Yiğit kahraman anlamına gelen Alp ve Alparslan kelimelerinin birleşiminden oluşuyormuş. Yani Yiğit Aslan demekmiş efendim. İsmin biliyorsunuz ki tarihteki en bilinen sahibi Büyük Selçuklu Sultanı Alparslan. 1071'deki Malazgirt Meydan Muharebesiyle Anadolu'nun kapılarını Türklere açıyor ve Sultan Alparslan ismin bugün hala bu kadar sevilmesinin de en büyük nedenlerinden birisiymiş.

Hanımlar beyler, sevdiğiniz şarkılarla festival yolculuğumuz devam ediyor. Bugün böyle son zamanlarda bebeklere verilen gözde isimlerden bahsediyoruz. Az önce Alparslan demiştik, ona ekleyelim efendim. Metehan da son zamanlarda çok sık verilen isimlerden birisiymiş. Eski isimler öne çıkıyor dedik. Böyle Türklüğü andıran isimler daha fazla değil mi? Göktuğ da son olarak o listede yerini almış. Gök rengi sancak demek. O zaman sıradaki tüm şarkılarımız, bugün aslında programda çaldığımız tüm şarkılar. Tekrar hatırlayalım o isimleri. Metehan, Göktuğ, Alparslan, İnci, Gökçe'ye ve Umay'a gelsin diyelim. Varsa sesimizi duyan mutlu günler herkese.

Bizimle çalışmak ister misiniz? Radyo Sultan bünyesinde çalıştırılmak üzere bay bayan programcılar aranmaktadır. İrtibat telefon 813-9790, GSM 0544-442-4243.

Hanımlar beyler, sevdiğiniz şarkılarla festivalde yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor. Evlerinde, iş yerlerinde ve otomobillerinde seyir halinde bizleri dinlemeye devam eden herkese de güzel bir gün dilerim. Umarım haftaya güzel bir başlangıç yapmışsınızdır. Hafta başlangıçları önemli. Tabii ki sendelememek de lazım, olumsuzluklarla da başladıysa da. Güzele yoralım değil mi? Yüzümüzden tebessüm eksik olmasın diyelim. Keyifli bir müzik arası sonrasında yeniden buradayız.

0: Radyo Sultan'da şimdi reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Özel Kilis MEDA Sürücü Kursu. Bilgi ve kayıt için 0505 906 çift 079 0507 508 çift 079. Muhammed Davut Özdemir. Instagram adres kilismeda.mtsk.
2: Altın sadece bir takı değil, değer, zarafet ve güzel anların en özel simgesidir. Genç Türk Kuyumculuk, Mahmut Genç Türk öncülüğünde kaliteli hizmet ve güvenilir alışveriş anlayışıyla siz değerli müşterilerini bekliyor. İster kendiniz için şık bir seçim, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye. Altın ve takı alışverişlerinizde doğru adres Genç Türk Kuyumculuk. Adres Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi, Abdülmiçilli Sokak, numara 6. İrtibat 0533 373 3867. Değerinize değer katıyoruz. Genç Türk Kuyumculuk. Genç Türk Kuyumculuk, Genç Türk Vinç İşletmecisi Mahmut Genç Türk'ün kuruluşudur.
3: Kilis'te geleneksel Osmanlı hamam kültürünü yaşatmak, günün yorgunluğundan arınmak ve kendinize keyifli bir mola vermek için sizleri Hacı Ağa Osmanlı Hamamı'na bekliyoruz. Erkeklere özel her gün 9.22 hamam, masaj, kese, havuz. Bayanlara özel her hafta sadece cuma günü 9.22 hamam, masaj, kese, havuz. Masörlerimiz bayandır. Ayrıca havuz hizmeti sunmaktayız. Özel günleriniz için randevuyla hizmet verilmektedir. 0535 933 59 26 0536 420 27 79 Dolap Pazar Caddesi Salih Ağa Çeşmesi Sokak numara 10 Taksim'e Kilis Hacı Ağa Osmanlı Hamamı geleneksel hamam keyfi masaj ve kese hizmetiyle.
4: Çiğ köfte denince akla ne geliyor? Babacan. Kilis'in sevilen lezzeti Babacan Çiğ Köfte şimdi iki farklı noktada sizlerle. Üniversite Şubesi, Beşevler Şubesi. Bol malzemesi, eşsiz lezzeti ve Babacan'ın kendine has sunumuyla çiğ köfte keyfi bambaşka. Acıktınız mı? Çözüm Babacan. İster arkadaşlarınızla, ister ailenizle. Lezzetin adresi belli. Babacan Çiğ Köfte. Üniversite Şubesi ve Beşevler Şubesi ile Kilis'te. 0533 330 97 79 Instagram Babacan Çiğ Köfte Kilis. Babacan Çiğ Köfte. İlk lokmada farkı hissedersiniz.
5: Kilis'te tatlının yeni dönemi başladı. Yeni hastane yolunda kapılarını açan Bayramoğulları Baklava, ustalığı lezzetle geleneği modern bir mekanla buluşturuyor. Ahmet ve Murat Oruç kardeşlerin emeğiyle hayata geçen Bayramoğulları Baklava, tatlıda kalite arayanların yeni buluşma noktası olmaya aday. Lezzet şöleni, çıtır çıtır baklava, tereyağlı Kilis katmeri, ustalık işi künefe, özel lezzet cennet çamuru. Adres Yeni Hastane Yolu Göktürk Eczanesi arkası. İrtibat 0546 170 40 09 0551 949 19 94 0348 803 50 01 Bayramoğulları Baklava. Tatlıya dair ne varsa gerçeği şimdi burada.
4: Kendi çiftliğimizden, kendi besilerimizden sofranıza uzanan güvenilir ve kaliteli et lezzeti. Et Ovası Lezzet Diyarı. Kilis'in eşsiz damak tadını usta ellerin maharetiyle buluşturuyoruz. Et Ovası 1. Şube, Perakende dana eti satışıyla kaliteli ve güvenilir eti sofralarınıza sunuyoruz. Et Ovası 2. Şube, Tavacı Mahmut Usta. Kendi besilerimizden gelen kaliteli etlerle hazırlanan eşsiz Kilis lezzetlerini sizlerle buluşturuyoruz. Kilis tava, Arap tava, oruk, ezme tava, patlıcan kebabı, lahmacun. İki şubemiz de aynı adreste hizmet vermektedir. Şehit Sakıp Mahallesi, Santral Parkı Sokak, numara 7. Mahmut Usta 0532 276 4185. Uğur Usta 0532 440 5476. Gerçek et, gerçek lezzet. Et Ovası Lezzet Diyarı.
6: Liman Balıkçılık, Bekir Mori'nin yeri açıldı. Yeni gelmedik, geri geldik. Liman Balıkçılık yeniden kapılarını açtı. taze ve günlük balık çeşitleri, kaliteli hizmet ve eşsiz lezzet yeniden sizlerle. Çupra, levrek, palamut, hamsi, istavrit, mezgit, karides ve daha birçok balık çeşidi. Balık pişirimi yapılır. Ev ve iş yerlerine sipariş ve servis hizmetimiz vardır. Ayrıca aile salonumuz mevcut olup kredi kartı geçerlidir. Mustafa Mori 0532 407 54 95 Bekir Mori 0545 179 79 09 Adres 7 Aralık Mahallesi Halit Efendi Sokak numara 40 Liman Balıkçılık Yeni gelmedik, geri geldik.
0: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
7: Sultan Efendi.

5 Ekim 2026 Pazartesi gününde bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. Burada olan bu süre boyunca keyifli şarkıları eşlik eden tüm dinleyicilerimize selamlar. Yarın bizler yine iyi müzik, az sohbetle burada olmayı sürdüreceğiz. Yarın tekrar buluşmak dileğiyle her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.

0: 112. Tüm acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112.
1: Aslında çok basit. Reklam tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar.
2: Ev ve iş yerinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Başar Pen Yapı. Kış bahçesi, elektrikli tente, giyotin cam, elektrikli panjur ve kepenk, PVC kapı ve pencere sistemleri, alüminyum doğrama, cam cephe, kompozit dış cephe kaplama, fotosel kapı, duşakabin, sineklik ve cam balkon sistemleri, prefabrik ev modelleri ve çok daha fazlası. Hepsi en uygun fiyatlarla ve kaliteli işçilikle. Başar Pen Yapı Vural Özkır. Adres Küsket Sanayi Sitesi C Blok numara 52 Gaziantep. Telefon ve WhatsApp hattı 0533 548 2115. Hayal edin, biz yapalım. Başar Pen Yapı. Adresimiz Gaziantep olabilir ama size bir telefon kadar yakınız. Instagram adresi Başar Pen Yapı.
3: Yaren tarihi taş mekanlarda sıra gecesi. Her çarşamba günü Yaren tarihi taş mekanlarda düzenlenen sıra gecesi sizleri bekliyor. Müzik, sohbet ve eşsiz bir atmosfer için buluşma noktası. Yaren tarihi taş mekanlar. Her çarşamba siz de bu güzel geceye davetlisiniz.
4: Beklenen gün geldi. Kaliteyi uzaklarda aramayın. Kilis'in en uygun fiyatlı giyim adresi Fatih Giyim hizmetinizde. Üstelik sadece erkek giyiminde değil, kadın, iç giyim, bebek ve çocuk giyiminde de şok, şok, şok fırsatlarla geliyoruz. Bütçenizi yormadan yakalamanız için her yaşa, her tarza uygun, bol çeşit ve dev indirimler, her bütçeye uygun fiyatlarla Fatih Giyim'de sizleri bekliyor. Güncel kampanyalarımızdan haberdar olmak için Instagram adresimiz Fatih Giyim Kilis adresinden takip edebilirsiniz. Adresimiz çok kolay. Eski İmam Hatip karşısı Tayyip Erdoğan Meydanı yukarısı.
5: Kilis'te özel güvenlik temel ve yenileme bizim işimiz diye boşuna demedik. Gücümüze güç kattık. 3K özel güvenlikle de sizlere hizmet vermeye başladık. Silahlı silahsız temel ve yenileme sertifikanız için uğrayacağınız adresler Türkler Özel Güvenlik ve 3K Özel Güvenlik. Evet evet, yanlış duymadınız. Artık Kilis'te hem Türkler Özel Güvenlik hem de 3K Özel Güvenlikle fark yaratmaya devam ediyoruz. Haydi gençler, önce eğitim, sonra güvenlik. Türkler Özel Güvenlik ve 3K Özel Güvenlik, temel, yenileme, silahlı ve silahsız eğitim kursları. Adres: Ekrem Çetin Mahallesi, Altan Rezidans 6. Telefon 0348 813 33 34. 0541 954 56 88. 3K Özel Güvenlik, Kayabaş Camii karşısı. Telefon 0348 813 50 55.
2: 0534 862 93 28.
5: En iyiler bizimle yetişir.
6: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
7: Bizimle çalışmak ister misiniz? Radyo Sultan bünyesinde çalıştırılmak üzere bay bayan programcılar aranmaktadır. İrtibat telefon 813 9790 GSM 0544 442 4243.

0: mesajız ince.
1: Sultan Efendi.

0: Müjde, müjde. Gallegros çok yakında Kilis'te üniversite civarı Cinemax yanında açılıyor. Toptan fiyatına perakende alışveriş fırsatıyla çok yakında sizlerleyiz. Gallegros, bizi takipte kalın. Özel Kilis MEDA sürücü kursu katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Çocuğunuzun geleceği için doğru seçim Kilis Koleji. Bir okul düşünün. Sadece bugünü değil, çocuğunuzun geleceğini düşünen. Güçlü eğitim kadrosu, modern eğitim anlayışı ve akademik başarı hedefiyle Kilis Koleji yeni eğitim döneminde öğrencilerini geleceğe hazırlıyor. Anaokulundan liseye kadar tüm kademelerde akademik başarı, sanat, spor, sosyal gelişim bir arada. Her çocuk özeldir. Her çocuğun geleceği değerlidir. Şimdi siz de çocuğunuzun geleceği için güçlü bir adım atın. Avantajlı kayıtlar ve detaylı bilgi için 0532 449 27 79 Doğan Güreş Paşa Mahallesi Mehmet Özkar Caddesi numara 1. Yarınlar için Kilis Koleji.
2: Kilis'te balık ve deniz ürünlerinin yeni adresi İncirli Balıkçılık, taze ve kaliteli balık çeşitlerimizle deniz ürünlerinin eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyoruz. Ürünlerimizin tazeliğini ve kalitesini korumak için modern soğuk hava depomuzla hizmet veriyoruz. Kredi kartı da geçerli olan, aileniz ve sevdiklerinizle keyifli vakit geçirebileceğiniz nezih ve sıcak aile

ulaşabilirsiniz. İncirli Balıkçılık, Memek İncirli ve Oğulları. İrtibat 0536 402 22 40 0543 402 22 05. İkinci elde birinci kalite. Kampüs Otomotiv. Araç sahibi olmak isteyenlerin güvenle tercih ettiği

0: kontrollü araçlar, güvenilir ve şeffaf alışveriş, geniş araç portföyü, uygun fiyat avantajları, satış öncesi ve sonrası destek, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet. Kampüs Otomotiv Mesut Yıldırım. Adres Çevre Yolu üzeri Yeni Sebze Hali Karşı Çaprazı. İletişim 0534 332 66 36. Kampüs Otomotiv. Güvenin adresi. İkinci elde, birinci kalite.
1: Kilis'te işletmeniz için profesyonel güvenlik ve teknoloji çözümleri Koronet'te. Mağaza, fabrika, ofis, site, okul, restoran, depo ve kurumsal yapılar için kamera güvenlik sistemleri, alarm sistemleri, yangın güvenlik sistemleri, network çözümleri, fiber altyapı, bilgisayar ve teknoloji çözümleri, teknik servis ve satış sonrası destek. 2012'den gelen sektör tecrübesi ve uzman ekibimizle keşiften kuruluma, teknik servisten satış sonrasına kadar yanınızdayız. Güvenliğinizi şansa bırakmayın. Koronet'le profesyonel çözümlerle tanışın. Burak Narin. GSM 0541 433 66 56. koronetkilis@gmail.com. Atatürk Mahallesi Akdeniz Caddesi numara 2.
2: Ümmetoğlu Çayır Süt Ürünleri. 20 yıllık değişmeyen adres, değişmeyen lezzet. Gerçek süt lezzetini, tazeliği ve kaliteyi sofralarınızda arıyorsanız adres belli. Ümmetoğlu Çayır Süt Ürünleri. Günlük ve özenle hazırlanan birbirinden lezzetli ürünlerimizle kahvaltı sofralarınıza doğallık ve lezzet katıyoruz. Ürünlerimiz Çapallı Kaymaklı Köy Yoğurdu, Çayır Homojenize Yoğurt, Çayır Sahan Kaymak, Çayır Rulo Kahvaltılık Kaymak, Çayır Künefelik Peynir, Çayır Yayık Tereyağı, Çayır Antep Peyniri, Çayır Beyaz Peynir, Çayır Çökelek. Ürünlerimizi Kilis'teki bakkal ve marketlerde bulabilirsiniz. 20 yıldır değişmeyen kalite, değişmeyen güven ve değişmeyen lezzet. Ümmetoğlu Çayır Süt Ürünleri. Gerçek süt lezzetinin güvenilir adresi. İletişim Hasan Ümmetoğlu. 0533 229 86 60 0533 382 82 36.
1: Musluk sularına son. 25 yıllık tecrübe, Türkiye genelinde güvenilir hizmet. Evinizde ve iş yerinizde daha kaliteli suya ulaşmanın zamanı geldi. Artem su arıtma sistemleri olarak 25 yıllık sektör deneyimimizle su arıtma cihazları, profesyonel kurulum, teknik servis, bakım, filtre değişimi ve yedek parça hizmetleri sunuyoruz. 81 ilde bayiliklerimiz vardır. İhtiyacınıza uygun su arıtma sistemleri için bizimle iletişime geçin. Artem su arıtma sistemleri. Telefon 0506 298 57 49. Adres Endüstri Meslek Lisesi karşısı. 25 yıllık deneyim, güvenilir hizmet, kaliteli su. Artem su arıtma sistemleri. Musluk sularına son. Kaliteli suya merhaba.
2: Özel Kilis Meda sürücü kursu katkılarıyla reklamları dinlediniz.
3: Zamanın durduğu, duyguların en âlâ halini aldığı o özel saate hoş geldiniz.
4: Meşk âlâ başlıyor.
5: Meşk âlâ.
3: Hayatın tüm gürültüsünü dışarıda bırakan, şarkıları sadece dinleten değil, hissettiren bir ses. Arabeskin en asil duruşu. Meşkin en derin yankısı. Şimdi ruhunuzu dinlendirme vakti. Hatice Duyar'la Meşk-i Âlâ başlıyor.
5: Meşk-i Âlâ.

Hafta sonunu bitirdik. Yepyeni bir haftaya başlıyoruz. Ekim ayına zaten başlamıştık. 5 Ekim pazartesi oldu bile ve hala günler kısalıyor. Bugün de 2 dakika kısalacak. Şöyle son 3-4 günde ben bir hesapladım. 3 dakika, 2 dakika, 3 dakika, 2 dakika derken yani şöyle 4-5 günde bir 10 dakikalık kısalma oldu. E tabii böyle günler kısalmaya, sabah uyandığımızda havanın kapkaranlık olmasına, kış akşamlarının uzun uzun olmasına alışıyoruz galiba. Yolda kış geldi gelecek değil mi? Bugün de 2 dakika kısalıyor günler ve biz yine yeni bir haftada programa başlıyoruz. Gönlüme de, gönüllerin radyosuna da hoş geldiniz canlar. Size bugün canlarım demekten öte has bahçemin gülleri diyebilir miyim? Yani çok özledim. Bunu söylediğimde abartmış olmayacağım inanın. Size olan duygularımı daha güzel ifade etmiş olacağım. Has bahçemin gülleri nasıl olduğunuzu soracağım ama önce Meşke Ala'ya başlayalım. Bugün pazartesi, yeni bir hafta başladı ve biz programdayız. Hoş geldiniz gönlüme, gönüllerin radyosuna ve dahi kalbime hoş geldiniz. Meşke Ala

yaşasın hep uykuda kaldı. Toz pembe hayaller ömrümü çaldı. Şimdi bana o diyorlar, dinliyorsunuz. Oysa, oysa ben seninle bir dalın yaprağı gibi tomurcuklanmak istedim. Oysa ben seninle bir dalın yaprağı gibi yeşermek istedim. Varsın sararsaydın. Öyle ya, öyle ya, sen olaydın, taş olaydın.

O kadar özledim ki sizi, burada olduğum için, stüdyoda ve programda olduğum için çok mutluyum. Hoş geldiniz bir kez daha. Has Bahçemin gülleriyle birlikteyiz. Hafta sonu tatilini bitirdik. Tabii Türkiye'nin her yeri aynı sıcaklıkta değil. İşte kimi yerler yağışlı, kimi yer rüzgarlı, kimi yerde çok soğuk, kimi yerde hala yaz artığı günler yaşanıyor. Öyle dalgalı bir seyir izlerken Türkiye'nin illeri, sizin gönlünüzün havasını tabii meraklı bir yayıncı olarak merak ediyorum. Canlarım, nasılsınız? O kadar alıştık ki birbirimize. Cumartesi, pazar da program yok ama sosyal medya aracılığıyla çoğumuz böyle birbirimizin yani halini, hatrını soruyoruz. Kısacası birbirimizden haberdar oluyoruz. Ama şimdi çok şükür yeni hafta başladı. Haftanın her günü, günün en güzel saatlerinde Meşke Ala'da birlikte olacağız. Ben hepimize çok güzel, sağlıklı, bereketli, şifa dolu, aşklı, özlemlerin bittiği bir hafta diliyorum. Ve bugün de bu haftada çok çok güzel müzik listeleriyle huzurunuzda olacağımı söylemek istiyorum.

5 Ekim pazartesi bugün ve Meşke Ala'da çok özel şarkıları dinlemeye başladık. Değil mi canlar? Ay ay ay, çok güzel mesajlar geliyor ama programımızı ilk defa dinleyenlere sosyal medya aracılığıyla programımıza Hatice Duyar adıyla Instagram üzerinden ulaşabileceğinizi hatırlatalım. Yanı sıra tabii TikTok'ta da yeni olsam da çok fazla paylaşım yapamasam da öğreniyorum yeni yeni. Ben Hatice Duyar adıyla TikTok'ta da varlık gösteriyorum ve bugün doğum günü olanlar var. Doğum günü çocuklarını hiç üzmeyelim bugün. Onların doğduğu gün ve gerçekten çok özel bir gün. Çünkü neden? Yıl 365 gün. Sizin doğum gününüz bu 365 günde bir gün. Yani sadece bir gün, o da bugün. O yüzden doğum günü olan herkese iyi ki varsınız. İyi ki birlikteyiz diyoruz ve tabii ki bugün özel bir mesajımız olabilir size. Kalbinizden geçen tüm güzel dileklerin tez vakitte gerçek olmasını da diliyor. Bugün doğum günü olan bütün canlarımıza, bütün dinleyicilerimize iyi ki varsınız diyerek, sağlıklı ve aşklı bir ömür dileyerek sıradaki şarkıyı armağan ediyorum. Eğer pasta yerseniz bir lokma da bizim için, yani şöyle bir çatal da bizim için yemeği ihmal etmezseniz diye düşünüyorum. Canlarım, iyi ki doğdunuz. Müzik.

0: Günün telaşından yorulan kalplere bir hala meşk molası. En sevdiğiniz şarkılar Hatice Duyar'ın samimi anlatımıyla hayat buluyor. Arabeskin zirve noktası. Meşkin son durağı. Hatice Duyar'la Meşk Yağ'la bu frekansta.
1: Radyo Sultan'da şimdi reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Özel Kilis Meda Sürücü Kursu. Bilgi ve kayıt için 0505 906 çift 079 0507 508 çift 079. Muhammed Davut Özdemir. Instagram adres kilismeda.mtsk.
3: Çiğ köfte denince akla ne geliyor? Babacan. Kilis'in sevilen lezzeti Babacan Çiğ Köfte şimdi iki farklı noktada sizlerle. Üniversite Şubesi, Beşevler Şubesi. Bol malzemesi, eşsiz lezzeti ve Babacan'ın kendine has sunumuyla çiğ köfte keyfi bambaşka. Acıktınız mı? Çözüm Babacan. İster arkadaşlarınızla, ister ailenizle. Lezzetin adresi belli. Babacan Çiğ Köfte, Üniversite Şubesi ve Beşevler Şubesi ile Kilis'te. 0533 330 9779. Instagram Babacan Çiğ Köfte Kilis. Babacan Çiğ Köfte. İlk lokmada farkı hissedersiniz. Kendi çiftliğimizden, kendi besilerimizden sofranıza uzanan güvenilir ve kaliteli et lezzeti. Et Ovası Lezzet Diyarı. Kilis'in eşsiz damak tadını usta ellerin maharetiyle buluşturuyoruz. Et Ovası 1. Şube, perakende dana eti satışıyla kaliteli ve güvenilir eti sofralarınıza sunuyoruz. Et Ovası 2. Şube, Tavacı Mahmut Usta. Kendi besilerimizden gelen kaliteli etlerle hazırlanan eşsiz Kilis lezzetlerini sizlerle buluşturuyoruz. Kilis tava, Arap tava, oruk, ezme tava, patlıcan kebabı, lahmacun. İki şubemiz de aynı adreste hizmet vermektedir. Şehit Sakıp Mahallesi, Santral Parkı Sokak, numara 7, Mahmut Usta, 0532 276 4185, Uğur Usta, 0532 440 5476. Gerçek et, gerçek lezzet. Et Ovası Lezzet Diyarı.
4: Altın sadece bir takı değil. Değer, zarafet ve güzel anların en özel simgesidir. Genç Türk Kuyumculuk, Mahmut Genç Türk öncülüğünde kaliteli hizmet ve güvenilir alışveriş anlayışıyla siz değerli müşterilerini bekliyor. İster kendiniz için şık bir seçim, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye. Altın ve takı alışverişlerinizde doğru adres Genç Türk Kuyumculuk. Adres Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi, Abdülmiçilli Sokak, numara 6. İrtibat 0533 373 3867. Değerinize değer katıyoruz. Genç Türk Kuyumculuk. Genç Türk Kuyumculuk, Genç Türk Vinç İşletmecisi Mahmut Genç Türk'ün kuruluşudur.
5: Yatırımın mucidi Özkan Emlak Gayrimenkul. Geleceğinizi sağlam temeller üzerine kurmak için doğru yerdesiniz. Özkan Emlak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı ve profesyonel hizmet, yatırımınızı büyüten doğru danışmanlık. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres Adnan Menderes Bulvarı, Dağa Çıkan Ticaret Yanı. Mehmet Ali Özkan. İletişim 0544 275 1079. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın, kazançlı çıkan siz olun.
6: Günün yorgunluğunu nefis yemeklerle atmak, doyurucu bir sofrayı uygun fiyata kurmak isteyenlerin adresi Çiloğlu Ocakbaşı Mehmet. 4 çeşit sulu yemek sadece 130 TL. Kilis usulü döner artı ayran sadece 80 TL. Nohut dürüm artı ayran sadece 80 TL. Ciğer kavurma artı ayran sadece 80 TL. Üstelik Kilis tava, lahmacun, tüm pide çeşitleri, kebap ve ızgaralarla nefis tereyağlı çorbalar da menümüzde. Bol çeşit, doyurucu lezzet ve uygun fiyat için sizi de Gazbaşı'nın mucidi Çiloğlu Mehmet'e bekliyoruz. Yeni sanayi girişi Sanayi Camii karşısı 0532 158 67 79.
7: Lezzetin değişmeyen adresi sizleri şimdi yenilenen konsepti ve modern dizaynıyla ağırlıyor. Civan Restoran yılların tecrübesini yepyeni bir atmosferle buluşturuyor. Balık, ızgara, tavuk, tava yemekleri, pide, lahmacun ve zengin sıcak soğuk içecek seçenekleriyle her damak tadına hitap ediyor. Kilis mutfağının vazgeçilmez lezzeti olan içli köfte artık Kent Ormanı Civan Restoran'da sizlerle buluşuyor. Ayın belirli günlerinde düzenlenen sıra geceleri ve canlı müzik programlarıyla sadece yemek değil, unutulmaz anlar da sizleri bekliyor. Siz de aileniz ve sevdiklerinizle birlikte kaliteli hizmeti, eşsiz lezzeti ve sıcak atmosferi yaşamak için Civan Restoran'a davetlisiniz. Adres Pamukçıoğlu Mahallesi, Pamukçıoğlu Caddesi numara 1. Rezervasyon 0552 359 30 42. Muhammed Civan. Sosyal medya @civanrestorantkentormanı1950. Civan Restorant, merhum Aslan Civan'ın mirasını aynı kalite, aynı güven ve aynı lezzet anlayışıyla geleceğe taşımaya devam ediyor.
2: Kilis'te ilk ve tek Firuze Doğaltaş, akik, kehribar, sitrin, turkuaz, çakra, amatiz, kuvars, jasper, ay ve burç taşlarıyla sizlere taştan gelen şifayı sunuyoruz. Kilis'te orijinal ve sertifikalı kehribar satış noktası. Takı, aksesuar, yüzük, kolye, bileklik, tesbih, nazarlık, tuz lambası, hediyelik, çömlek çeşitleri, bereket ve nazar taşlarıyla 300 çeşit şifalı taş çeşitlerini sizlerin beğenisine sunuyoruz. Adres Kuyumcular Çarşısı, Mevlevi Hane Arkası numara 6 bölü A, Firuze Doğaltaş. Firuze İletişim 0542 715 5002. Davut Köşeli, Doğaltaş ve Şifa Uzmanı. Taşlardan gelen şifa. Firuze Doğaltaş.
8: Liman Balıkçılık. Bekir Mori'nin yeri açıldı. Yeni gelmedik, geri geldik. Liman Balıkçılık yeniden kapılarını açtı. Taze ve günlük balık çeşitleri, kaliteli hizmet ve eşsiz lezzet yeniden sizlerle. Çupra, levrek, palamut, hamsi, istavrit, mezgit, karides ve daha birçok balık çeşidi. Balık pişirimi yapılır. Ev ve iş yerlerine sipariş ve servis hizmetimiz vardır. Ayrıca aile salonumuz mevcut olup kredi kartı geçerlidir. Mustafa Mori 0532 407 54 95. Bekir Mori 0545 179 79 09. Adres 7 Aralık Mahallesi Halit Efendi Sokak numara 40. Liman Balıkçılık. Yeni gelmedik, geri geldik.
1: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
9: Aslında çok basit. Reklam, tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar.
10: Artık yalnız değilsiniz. Profesyonel bakım anlayışı ve sıcak bir yuva ortamıyla sizlerin yanındayız. Deneyimli ekibimizle yaşlı bireylerimize güvenli, huzurlu ve kaliteli bir yaşam sunuyoruz. Hizmetlerimizden bazıları: kişisel bakım ve temizlik, rutin tıbbi tedaviler, profesyonel takip ve destek, 7/24 güvenli yaşam ortamı. Adres: Necmettin Erbakan Mahallesi, Yeni Karakol Arkası, Yeni Beşevler. İletişim 0542 394 6426.
2: Fadime Aşiroğlu. Şefkat Yaşlı Bakım Hizmetleri. Sevgi, güven ve huzurun adresi.
11: Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil, üstün kalite. Kilis

0: Özel Kilis Meda Sürücü Kursu. Bilgi ve kayıt için 0505 906 çift 079 0507 508 çift 079. Muhammed Davut Özdemir. Instagram adres kilismeda.mtsk.
1: Yola çıkmanın en güvenilir adresi Polat Auto Rent E-Car. Hayalinizdeki araca ulaşmak artık çok kolay. Son model, konforlu ve bakımlı araçlarımızla araç kiralama ve araç alım satım hizmetlerinde yanınızdayız. İşiniz için, seyahatiniz için veya günlük ihtiyaçlarınız için aradığınız araç Polat Auto'da. Adres, üniversite arkası, emek sitesi karşısı, Kuaför Oğuz Yanı. Murat Polat, 0544 445 0587, Ergün Polat, 0532 430 1079. Polat Auto Rent E-Car. Aracını seç, anahtarı al, yola çık.
2: Beklenen gün geldi. Kaliteyi uzaklarda aramayın. Kilis'in en uygun fiyatlı giyim adresi Fatih Giyim hizmetinizde. Üstelik sadece erkek giyiminde değil, kadın, iç giyim, bebek ve çocuk giyiminde de şok, şok, şok fırsatlarla geliyoruz. Bütçenizi yormadan yakalamanız için her yaşa, her tarza uygun, bol çeşit ve dev indirimler, her bütçeye uygun fiyatlarla Fatih Giyim'de sizleri bekliyor. Güncel kampanyalarımızdan haberdar olmak için Instagram adresimiz Fatih Giyim Kilis adresinden takip edebilirsiniz. Adresimiz çok kolay. Eski İmam Hatip karşısı Tayyip Erdoğan Meydanı yukarısı.
3: Ersöz Çatı ve İzolasyon.
4: Ersöz Çatı ve İzolasyon.
3: Bağ evi, iş yerleri ve evlerinize çatı yaptırmak için artık Gaziantep'e gidip yorulma derdine son veriyoruz. Ersöz Çatı ve İzolasyon olarak Kilis'teyiz, halkımızın hizmetindeyiz. Kullandığımız ürünler birinci sınıf membran, shingle ve kiremit olup kusursuz işçilik, müşteri memnuniyeti ve daima kaliteli hizmet temel prensibimizdir. Ersöz Çatı ve İzolasyon. Cumali Ersöz. Telefon 0533 151 86 62.
4: 0533 151 86 62.
3: Adres Otogar civarı, İl Tarım Müdürlüğü karşısı.
5: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
6: İlaç Gibi Radyo. Sultan Efendi.

Bugün Dünya Mimarlık Günü'ymüş, Dünya Çocuk Günü'ymüş ve Dünya Öğretmenler Günü'ymüş. Hiçbirini bilmiyordum ama ben bazen böyle merak edip bakıyorum tarihte bugün kısmına. Bugün işte Dünya Mimarlık Günü, Dünya Çocuk Günü, Dünya Öğretmenler Günü. O zaman tabii ki doğum günü çocuklarına güzel bir eser armağan ettik biraz önce. Dünya Öğretmenler Günü olduğu için öğretmenlerimize, Dünya Çocuk Günü olduğu için çocuklarımıza güzel bir yaşam dileyerek tabii. Dünya Mimarlık Günü olduğu için de mesleği mimarlık olan tüm dinleyicilerimize yine çok güzel bir eser armağan edeceğiz. Yılın 278. gününde 41. haftasında günlerden pazartesi programlardan Meşke Ala aşkla devam ediyoruz yayınımıza. Dediğim gibi güzel bir istektir sıradaki. Armağan etmek istediğim herkesin kabul etmesi dileğiyle. Buyursunlar. Bir

0: Gönül teline dokunan nameler bu programda.
1: Özel Kilis Meda sürücü kursu katkılarıyla şimdi reklamlar.
2: Kilis'in eşsiz tatlarını sevenlerin uğrak adresi Yenikent Baklava ve Katmer 10 yıldır değişmeyen lezzeti sizlerle buluşturuyor. Kilis Katmeri, peynirli künefe, cennet çamuru, baklava çeşitleri ve birbirinden özel tatlılar sizleri bekliyor. İncecik hamuru, özenle hazırlanan iç harcı ve ustalıkla hazırlanan geleneksel tatlarıyla Yenikent Baklava tatlı bir mola vermek isteyenlerin adresi. 10 yıldır değişmeyen lezzet, değişmeyen kalite. Yenikent Baklava ve Katmer. Yeni Beş Evler. Hatice Mehmet Dövme İlkokul Karşısı. Mehmet Ali Akış. 0543 226 79 73. Tatlı da gerçek lezzet.
1: Özel Kilis Meda sürücü kursu. Bilgi ve kayıt için 0505 906 çift 079 0507 508 çift 079. Muhammed Davut Özdemir. Instagram adres kilismeda.mtsk.
3: Musluk sularına son. 25 yıllık tecrübe, Türkiye genelinde güvenilir hizmet. Evinizde ve iş yerinizde daha kaliteli suya ulaşmanın zamanı geldi. Artem su arıtma sistemleri olarak 25 yıllık sektör deneyimimizle su arıtma cihazları, profesyonel kurulum, teknik servis, bakım, filtre değişimi ve yedek parça hizmetleri sunuyoruz. 81 ilde bayiliklerimiz vardır. İhtiyacınıza uygun su arıtma sistemleri için bizimle iletişime geçin. Artem su arıtma sistemleri. Telefon 0506 298 57 49. Adres Endüstri Meslek Lisesi karşısı. 25 yıllık deneyim, güvenilir hizmet, kaliteli su. Artem su arıtma sistemleri. Musluk sularına son. Kaliteli suya merhaba.
1: Ümmetoğlu Çayır Süt Ürünleri. 20 yıllık değişmeyen adres, değişmeyen lezzet. Gerçek süt lezzetini, tazeliği ve kaliteyi sofralarınızda arıyorsanız adres belli. Ümmetoğlu Çayır Süt Ürünleri. Günlük ve özenle hazırlanan birbirinden lezzetli ürünlerimizle kahvaltı sofralarınıza doğallık ve lezzet katıyoruz. Ürünlerimiz Çapallı Kaymaklı Köy Yoğurdu, Çayır Homojenize Yoğurt, Çayır Sahan Kaymak, Çayır Rulo Kahvaltılık Kaymak, Çayır Künefelik Peynir, Çayır Yayık Tereyağı, Çayır Antep Peyniri, Çayır Beyaz Peynir, Çayır Çökelek. Ürünlerimizi Kilis'teki bakkal ve marketlerde bulabilirsiniz. 20 yıldır değişmeyen kalite, değişmeyen güven ve değişmeyen lezzet. Ümmetoğlu Çayır Süt Ürünleri. Gerçek süt lezzetinin güvenilir adresi. İletişim Hasan Ümmetoğlu. 0533 229 86 60 0533 382 82 36.
4: Gaziantep'teki iki büyük şubemizin yanına üçüncü şubemiz olarak Kilis'i de ekledik. Kısa sürede göstermiş olduğunuz yoğun ilgiden dolayı teşekkür ederiz. Çocuk giyiminde Kilis de yeni bir marka. Özlem Bebe Çocuk Giyim. 0-15 yaş grubuna uygun çocuk kıyafetlerini çok uygun fiyatlara bulabileceğiniz Kilis'teki yeni adresiniz. Ayrıca bebe araç gereç ürünlerinde geçerli indirimler sizleri bekliyor. Bebeleriniz için A'dan Z'ye tüm bebek kıyafetleriyle sayamadığımız birçok ürün Özlem Çocuk Giyim'de. Kredi kartı da geçerlidir. Adres Kemaliye İlkokulu aşağısı. Telefon 0536 855 40 95. Çocuklarınız bize emanet.
5: Şıklığı, kaliteyi ve uygun fiyatı bir arada sunan Klasmen Erkek Giyim, yeni sezon ürünleriyle hizmetin en güzelini sunuyor. Günlük giyimden klasik kombinlere kadar aradığınız tüm erkek giyim ürünlerini modern tasarımlar ve kaliteli kumaşlarla sizlere sunuyoruz. Açılışa özel tişörtler 150 liradan, kot pantolonlarsa 350 liradan başlayan fiyatlarla, kaliteden ödün vermeden şık görünmek isteyenlerin tercihi olan Klasmen Erkek Giyim, güler yüzlü hizmet anlayışı ve geniş ürün yelpazesiyle alışverişinizi keyfe dönüştürüyor. Adres İnatlı Kütah Mahallesi Hattat Hoca Sokak numara 6, Yusuf Karakıyım. İrtibat 0543 642 52 91. Klasmen Erkek Giyim. Tarzını yansıt, kaliteni göster.
6: Şimdi al, 2027'de ödemeye başla. Evinizin ihtiyaçlarını yenilemenin tam zamanı. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, ev tekstilinden çeyiz alışverişine kadar aradığınız ne varsa avantajlı fırsatlarla Bozdoğan Çeyiz'de. Üstelik şimdi alışverişinizi yapın, ödemelerinize 2027'de başlayın. Instagram Bozdoğan Çeyiz. İletişim 0850 677 7878.
7: 27 yıllık tecrübesiyle Titiz Kundura, İsmail Dağçıkan'ın ustalığıyla hizmet vermeye devam ediyor. Ayakkabı tamiri, bakım, ayakkabı malzemeleri, bağcık, cüzdan, kemer ve çeşitli aksesuarlar için aradığınız birçok ürün Titiz Kundura'da. Yeni ve klimalı salonumuzda sizleri bekliyoruz. Eski yerimizin hemen yanında daha konforlu ve modern hizmet anlayışıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çok yakında yeni nesil makinelerimizle çanta ve valiz tamiri, ayakkabı yenileme, lustre işlemleri, profesyonel bakım ve onarım hizmetleri Titiz Kundura'da sizlerle buluşacak. Adres Murtaza Caddesi, Hidayet Ticaret alt tarafı, 0543 726 1145.
1: Özel Kilis Meda Sürücü Kursu katkılarıyla reklamları dinlediniz.
8: İlaç Kili Radyo
9: Sultan Efendi.

0: Var mı beni içinizde tanıyan? Yaşanmadan çözülmeyen sır benim. Kalmasa da şöhretimi duymayan, kimliğimi tarif etmek zor benim. Kimsesizim, hısmım da yok hasmım da. Görünmezim, cismim de yok resmim de. Dil üzmezim, tek hece var ismimde. Barınağım, gönül denen yer. Var mı beni içinizde tanıyan? Yaşanmadan çözülmeyen sır benim. Kalmasa da şöhretimi duymayan, kimliğimi tarif etmek zor benim.
1: Zor benim, zor benim.
0: Bülbül benim, lisanımla ötüştü. Bir gül için can evinden tutuştu.

İbrahim'le Mevlana'yı döndürdüm. Yunus'umla öfkeleri dindirdim. Günahımla çok ocaklar söndürdüm. Mevla'danım, hayır benim, şer benim. Sebep bazı Leyla, bazı Şirin'di. Hatrım için yüce dağlar delindi. Bilek gücüm Ferhat ile bilindi. Kuvvet benim, kudret benim, fer benim. Yeryüzünde ben ürettim verimi. Lokman hekim bu

0: aşk benim, aşk benim, aşk benim. Benim adım aşk.
1: Nasıl ama? Canlar. Canlarım nasıl?

Bizi hayret makamına götüren eserlerle birlikteyiz. Meşk-i Ala devam ediyor ve gerçekten de gördüklerimiz aslında görecek olduklarımızın habercisi diyelim ve her insan bir değerler bütününe doğru yol alıyor. Bunu da hiç unutmadan hayat felsefemize bugün bir kez daha şansı, hoşgörüyü, aşkı ve bolluğu ekleyelim. Çünkü insan denen gizemli varlığın derinliklerine doğru yolculuk ancak bu tanımlamalarla mümkün olabiliyor ve Meşk-i Ala yine aşkla devam ediyor.

Bir şiir seçtim. Şiirler içinde bakalım bahtımıza ne çıktı. Zindandan Mehmet'e mektup. Ama bunu tabii özel bir fon eşliğinde, ardından dinleyecek olduğumuz eserin de yani bu şiire uygun olmasını isteyerek size birazdan okumak isterim. Necip Fazıl dediğimizde zaten dizeler dile geliyor her şeyden önce. Çok derin tesirleri ve manası oluyor. O yüzden Necip Fazıl Kısakürek'in Zindandan Mehmet'e Mektup şiirini birazdan paylaşacağız sizlerle. Şiirseverler radyo başında kalmaya devam edebilir. Zaten artık bu saatten sonra, bu mevsimden sonra şiirler sanırım programlarımızda daha çok dinleyeceğimiz bölümleri oluşturacak. Çünkü hani yaz sıcaklarında çok değil belki ama yani böyle sonbahar, kış mevsiminde şiirler de böyle romantik şarkılarda çok güzel gittiği için sizin de eğer Meşk-i Ala'da okumamı istediğiniz şiirler, hikayeler, kıssalar olursa gönderin, mesajlarla paylaşırız efendim. İşim zaten sizi mutlu etmek ama bazen böyle mutlu edeyim derken kederli şarkılarda da hüzünlendirebiliyorum. O zamanlarda da hayatın içinde hep neşe yok ki diyerek teselli buluyoruz değil mi canlarım? Terk

0: Bozmayın.
1: Dertlerin en asil, şarkıların en âlâ hali.
2: Radyo Sultan'da şimdi reklamlar.
3: Özel Kilis Meda Sürücü Kursu. Bilgi ve kayıt için 0505 906 çift 079 0507 508 çift 079. Muhammed Davut Özdemir. Instagram adres kilismeda.mtsk.
4: Çiğ köfte denince akla ne geliyor? Babacan. Kilis'in sevilen lezzeti Babacan Çiğ Köfte şimdi iki farklı noktada sizlerle. Üniversite Şubesi, Beşevler Şubesi. Bol malzemesi, eşsiz lezzeti ve Babacan'ın kendine has sunumuyla çiğ köfte keyfi bambaşka. Acıktınız mı? Çözüm Babacan. İster arkadaşlarınızla, ister ailenizle. Lezzetin adresi belli. Babacan Çiğ Köfte. Üniversite Şubesi ve Beşevler Şubesi ile Kilis'te. 0533 330 9779. Instagram Babacan Çiğ Köfte Kilis. Babacan Çiğ Köfte. İlk lokmada farkı hissedersiniz.
5: Kilis'te geleneksel Osmanlı hamam kültürünü yaşatmak, günün yorgunluğundan arınmak ve kendinize keyifli bir mola vermek için sizleri Hacı Ağa Osmanlı Hamamı'na bekliyoruz. Erkeklere özel her gün 9.22 hamam, masaj, kese, havuz. Bayanlara özel her hafta sadece cuma günü 9.22 hamam, masaj, kese, havuz. Masörlerimiz bayandır. Ayrıca havuz hizmeti sunmaktayız. Özel günleriniz için randevuyla hizmet verilmektedir. 0535 933 5926 0536 420 2779 Dolap Pazar Caddesi Salih Ağa Çeşmesi Sokak numara 10 Taksim'e Kilis Hacı Ağa Osmanlı Hamamı geleneksel hamam keyfi masaj ve kese hizmetiyle.
4: Kendi çiftliğimizden, kendi besilerimizden sofranıza uzanan güvenilir ve kaliteli et lezzeti. Et Ovası Lezzet Diyarı. Kilis'in eşsiz damak tadını usta ellerin maharetiyle buluşturuyoruz. Et Ovası 1. Şube, perakende dana eti satışıyla kaliteli ve güvenilir eti sofralarınıza sunuyoruz. Et Ovası 2. Şube, Tavacı Mahmut Usta. Kendi besilerimizden gelen kaliteli etlerle hazırlanan eşsiz Kilis lezzetlerini sizlerle buluşturuyoruz. Kilis tava, Arap tava, oruk, ezme tava, patlıcan kebabı, lahmacun. İki şubemiz de aynı adreste hizmet vermektedir. Şehit Sakıp Mahallesi, Santral Parkı Sokak, numara 7, Mahmut Usta, 0532 276 4185, Uğur Usta, 0532 440 5476. Gerçek et, gerçek lezzet. Et Ovası Lezzet Diyarı.
6: Kilis'te tatlının yeni dönemi başladı. Yeni hastane yolunda kapılarını açan Bayramoğulları Baklava, ustalığı lezzetle, geleneği modern bir mekanla buluşturuyor. Ahmet ve Murat Oruç kardeşlerin emeğiyle hayata geçen Bayramoğulları Baklava, tatlıda kalite arayanların yeni buluşma noktası olmaya aday. Lezzet şöleni, çıtır çıtır baklava, tereyağlı Kilis katmeri, ustalık işi künefe, özel lezzet cennet çamuru. Adres Yeni Hastane Yolu Göktürk Eczanesi arkası. İrtibat 0546 170 40 09 0551 949 1994 0348 803 50 01 Bayramoğulları Baklava. Tatlıya dair ne varsa gerçeği şimdi burada.
4: Altın sadece bir takı değil. Değer, zarafet ve güzel anların en özel simgesidir. Genç Türk Kuyumculuk, Mahmut Genç Türk Öncülüğü'nde kaliteli hizmet ve güvenilir alışveriş anlayışıyla siz değerli müşterilerini bekliyor. İster kendiniz için şık bir seçim, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye. Altın ve takı alışverişlerinizde doğru adres Genç Türk Kuyumculuk. Adres Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi, Abdi Miçinli Sokak, numara 6. İrtibat 0533 373 3867. Değerinize değer katıyoruz. Genç Türk Kuyumculuk. Genç Türk Kuyumculuk, Genç Türk Vinç İşletmecisi Mahmut Genç Türk'ün kuruluşudur.
7: Bu da mı yalan? Bu
0: Kilis'te gerçek yaprak dönerin adresi olan Tavacı Kebap Han'da misafirlerimizin beğenisine sunduğumuz yeni lezzetimiz de artık menümüzde yerini aldı. Kaliteli et, ustalıkla hazırlanan özel tarifler ve yılların tecrübesiyle hazırlanan ürünlerimizde lezzet farkını hissetmeye davet ediyoruz. Menümüzdeki gerçek yaprak et döner çeşitleri bol soslu İskender, pilav üstü döner, sade porsiyon, lavaş dürüm çeşitleri, tombik döner ve somun arası döner. Dönerle kendinize bir ziyafet çekin. Lezzetten, kaliteden ve güler yüzlü hizmet anlayışımızdan ödün vermeden sizleri ağırlamaya devam ediyoruz. Adres Gaziantep yolu üzeri Migros karşısı. Rezervasyon 0543 773 8213 0541 280 3547. Tavacı Kebap Han. Gerçek yaprak dönerin, lezzetin ve kalitenin değişmeyen adresi.
2: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
7: İlaç Gibi Radyo.

0: Sen var ya sen dostum, sen beni daha çok arayacaksın.
1: Biliyor musunuz canlar? Bugün dinlediğimiz her şarkı aslında bireysel olarak bana da bir şeyler söylüyor ve diyor ki her an hayat taptaze, her an yeni tomurcuklar çiçeğe dönüyor. Dolayısıyla her anın güzelliğini kaçırma. Ve beraberinde de şunu söylüyor aslında, geçen gün ömürden. Ömrümüzü heba etmeyelim çünkü insanın yapabileceği en güzel yatırımın, en değerli yatırımın kendine yapacağı yatırım olduğunu nihayet öğrendik değil mi? Mevlana'nın dediği gibi de söyleyecek olursak eğer, testiyi her yaşta doldurmaya bakmalı. Neticede testinin içinde ne varsa dışına da o sızıyor değil mi? O yüzden ben hepimize bereketli, verimli ve sağlıklı bir hafta diliyorum ama okullar da açıldı, artık yeni düzen kuruldu. Herkes, yani evde çocuklar, anne baba, yeni saatte kalkmaya, çocukların okula gitme saati, eve dönme saati, yani kış düzeni kuruldu evlerde. Artık biraz da kendimize zaman ayırmalı diye düşünüyorum ben ve birbirimizin üzerine bir gönül inceliği bırakabilmek adına da Meşke Ala'da güzel eserleri dinlemeye devam edelim istiyorum ben.

Çektiğim çileler kendime benim. Tutup da birine vurmaz kelim. Çekilin üstüme, varmayın benim. Kötüysem, düşkünsem, kime ne bunda? Hayatım karanlık yerlerde geçer. Yüreğim kırılmış kadehe benzer. Yüzüme nefretle bakmayın yeter. Kötüysem, düşkünsem, kime ne bundan?

0: 112. Tüm acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112.
1: Aslında çok basit. Reklam, tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar.
2: Kilis'te kebap ve ızgara denince akla gelen can ciğer kebap ve çorba salonu eşsiz lezzetleriyle sizleri bekliyor. Ciğer kavurma, tavuk sote, nohut dürüm, kebap ve ızgara çeşitleri can ciğerde. Avantajlı kampanyalarımızdan bazıları: 4 şiş kuşbaşı artı 6 şiş Adana artı 2 çeşit salata ve yancıları 1000 TL, 1 kilogram tavuk kanat 350 TL, 1 kilogram tavuk sarma 450 TL, 1 kilogram Adana kebap 1000 TL, 1 kilogram kuşbaşı et 1500 TL, 1 kilogram kelebek sadece 250 TL. Ayrıca zengin ikramlıklar da yanında hediye. Abdullah ve Sinan Usta, Eski Hal Yanı, Askeri Gazino Bitişi. 0543 726 16 20, 0543 746 30 59. Haftanın 6 günü açığız. Sadece salı günleri kapalıyız. Sofranızı kurun, lezzeti can ciğere bırakın.
3: Ev ve iş yerinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Başarpen Yapı. Kış bahçesi, elektrikli tente, giyotin cam, elektrikli panjur ve kepenk, PVC kapı ve pencere sistemleri, alüminyum doğrama, cam cephe, kompozit dış cephe kaplama, fotosel kapı, duşakabin, sineklik ve cam balkon sistemleri, prefabrik ev modelleri ve çok daha fazlası. Hepsi en uygun fiyatlarla ve kaliteli işçilikle. Başarpen Yapı Vural Özkır. Adres: Küsket Sanayi Sitesi C Blok numara 52 Gaziantep. Telefon ve WhatsApp hattı 0533 548 2115. Hayal edin, biz yapalım. Başarpen Yapı. Adresimiz Gaziantep olabilir ama size bir telefon kadar yakınız. Instagram adresi Başarpen Yapı.
4: Yaren tarihi taş mekanlarda sıra gecesi. Her çarşamba günü Yaren tarihi taş mekanlarda düzenlenen sıra gecesi sizleri bekliyor. Müzik, sohbet ve eşsiz bir atmosfer için buluşma noktası. Yaren tarihi taş mekanlar. Her çarşamba siz de bu güzel geceye davetlisiniz.
5: Kaliteli ve temiz akaryakıtın tek adresi olan Kadir Beyoğlu Petrol, siz değerli Kilis halkına en iyi hizmeti sunmaktan mutluluk duyar. Halkımızın daima menfaatini ön planda tutan Kadir Beyoğlu Petrol, güler yüzlü personeli ve ilkeli hizmetiyle Kilis'te tek olup inanılmaz indirimleri sizlere sunuyor. Adres: Gaziantep yolu üzeri, telefon 822-3841. Kadir Beyoğlu Petrol bir çayır ağası turizm kuruluşudur.
6: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
7: İlaç Gibi Radyo
8: Sultan Efendi.

0: hayatın.
1: Yine Meşki Ala'da derinleşti değil mi şarkılar? Şarkılar derinleşince duygular da derinleşiyor zaten. Ay ay. Adım ne Yusuf ne Züleyha. Bu kuyuda yeniyim. Kuyu serin. Kuyu yüreğimden de derin. İşte biz böyle yüreğimizden de derin duyguları Meşki Ala'da beraberce yaşıyoruz ama biraz önce de söyledim. Böyle dinlediğimiz her şarkıyla aslında bir gönül inceliği oluşturuyoruz ve gönül köprüleriyle sevenleri birbirine kavuşturuyoruz. Gönülden gönüle kurduğumuz bağla da aslında Meşki Ala ailesini her gün biraz daha büyütüyoruz değil mi? Evet, şimdi öyle bir şarkı var ki sırada, yani her şeyde anlatılmaz ki, bazen de çay demlenir, o şarkı dinlenir değil mi? Hadi dinleyelim canlar.

0: Müjde, müjde. Gallegros çok yakında Kilis'te üniversite civarı Cinemax yanında açılıyor. Toptan fiyatına perakende alışveriş fırsatıyla çok yakında sizlerleyiz. Gallegros, bizi takipte kalın. Özel Kilis MEDA sürücü kursu katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Çocuğunuzun geleceği için doğru seçim Kilis Koleji. Bir okul düşünün. Sadece bugünü değil, çocuğunuzun geleceğini düşünen. Güçlü eğitim kadrosu, modern eğitim anlayışı ve akademik başarı hedefiyle Kilis Koleji yeni eğitim döneminde öğrencilerini geleceğe hazırlıyor. Anaokulundan liseye kadar tüm kademelerde akademik başarı, sanat, spor, sosyal gelişim bir arada. Her çocuk özeldir. Her çocuğun geleceği değerlidir. Şimdi siz de çocuğunuzun geleceği için güçlü bir adım atın. Avantajlı kayıtlar ve detaylı bilgi için 0532 449 27 79 Doğan Güreş Paşa Mahallesi Mehmet Özkar Caddesi numara 1. Yarınlar için Kilis Koleji.
2: Kilis'te balık ve deniz ürünlerinin yeni adresi İncirli Balıkçılık, taze ve kaliteli balık çeşitlerimizle deniz ürünlerinin eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyoruz. Ürünlerimizin tazeliğini ve kalitesini korumak için modern soğuk hava depomuzla hizmet veriyoruz. Kredi kartı da geçerli olan, aileniz ve sevdiklerinizle keyifli vakit geçirebileceğiniz nezih ve sıcak aile olmalı.

0: bilirsiniz. İncirli Balıkçılık, Memek İncirli ve Oğulları. İrtibat 0536 402 22 40 0543 402 22 05.
1: Kilis'in eşsiz tatlarını sevenlerin uğrak adresi Yenikent Baklava ve Katmer 10 yıldır değişmeyen lezzeti sizlerle buluşturuyor. Kilis Katmeri, peynirli künefe, cennet çamuru, baklava çeşitleri ve birbirinden özel tatlılar sizleri bekliyor. İncecik hamuru özenle hazırlanan iç harcı ve ustalıkla hazırlanan geleneksel tatlarıyla

0: Katmer, Yeni Beşevler, Hatice Mehmet Dövme İlkokul karşısı, Mehmet Ali Akış. 0543 226 79 73. Tatlı da gerçek lezzet. Kilis'te işletmeniz için profesyonel güvenlik ve teknoloji çözümleri Korunet'te. Mağaza, fabrika, ofis, site, okul, restoran, depo ve kurumsal yapılar için kamera güvenlik sistemleri, alarm sistemleri, yangın güvenlik sistemleri, network çözümleri, fiber altyapı, bilgisayar ve teknoloji çözümleri, teknik servis ve satış sonrası destek. 2012'den gelen sektör tecrübesi ve uzman ekibimizle keşiften kuruluma, teknik servisten satış sonrasına kadar yanınızdayız. Güvenliğinizi şansa bırakmayın. Korunet'le profesyonel çözümlerle tanışın. Burak Narin. GSM 0541 433 6656. korunetkilis@gmail.com. Atatürk Mahallesi Akdeniz Caddesi numara 2. Musluk sularına son. 25 yıllık tecrübe, Türkiye genelinde güvenilir hizmet. Evinizde ve iş yerinizde daha kaliteli suya ulaşmanın zamanı geldi. Artem su arıtma sistemleri olarak 25 yıllık sektör deneyimimizle su arıtma cihazları, profesyonel kurulum, teknik servis, bakım, filtre değişimi ve yedek parça hizmetleri sunuyoruz. 81 ilde bayiliklerimiz vardır. İhtiyacınıza uygun su arıtma sistemleri için bizimle iletişime geçin. Artem su arıtma sistemleri. Telefon 0506 298 57 49. Adres Endüstri Meslek Lisesi karşısı. 25 yıllık deneyim, güvenilir hizmet, kaliteli su. Artem su arıtma sistemleri. Musluk sularına son. Kaliteli suya merhaba.
1: Kuruluşumuzdan bu yana bizi tercih eden tüm Kilis halkına Nezih Kuruyemiş olarak teşekkürlerimizi sunar, hayırlı günler dileriz. Her zaman ve özellikle şeker ve kuruyemişi nereden alacağım diye düşünmeyin. Nezih Kuruyemiş Şekerleme olarak Oleo Otel yanı Şehitler Parkı civarında hizmetin en güzelini sunmaya devam ediyoruz. 1872'den bu yana sizlerin hizmetinde olan Nezih Kuruyemiş ve Şekerleme'de fındıklı ve fıstıklı lokum, günlük badem şekeri, kuruyemiş ve baharat çeşitleriyle gerebiç malzemelerini de bulabilirsiniz. Nezih Kuruyemiş Şekerleme. Adres: Şehitler Abidesi Caddesi, Oleo Otel yanı Kilis. Telefon 813 42 31. Damağınızda kalıcı tat için güvenin tek adresi Nezih Kuruyemiş Şekerleme.
2: Özel Kilis Meda sürücü kursu katkılarıyla reklamları dinlediniz.
3: İlaç Gibi Radyo
4: Sultan Efendi.

Meşk hala devam ediyor. İçinde her şeyden biraz olan programımız galiba böyle biraz daha derinleşti. İsteklerle devam ediyor. Bugün program sonuna kadar yine en sevdiğiniz işte konuşamıyorum yine. İstekleri size dinletmeye devam edeceğim. Bir yandan da böyle gözüm mesajlarınızda olunca şiirleri artırabilir misiniz diye de mesajlar almaya devam ediyorum. Tabii yani biz ne yapıyoruz? Her şey anlatılmaz diyoruz. Bir çay yudumlarken İstekleri bir bir dinliyoruz. Bazen şarkılar bizi bizden daha iyi anlatıyor. Yani yüreğimizden de derin şarkıları dinlediğimizde etkisinde kalıyoruz. Ve şöyle bir şey var. Ben güzel bir hafta, güzel bir program birlikteliği diliyorum. Yani bugün için, bu hafta için hepimize, ama bazen bu hayatta yol planladığımız yere değil, yazıldığı yere gidiyor. Ve biraz önce Necip Fazıl'ın şiirinde dediği gibi kader diye bir şey var değil mi? Kader. Ama kadere razı olalım da her şey kader deyip de kader kurbanı olmayalım. Aklımızı kullanalım. Hayatın içinde vereceğimiz her tür kararda aklımızı kullanalım canlarım.

tuzak olan her şey tuzakta. Cümleler zindanda, harfler yasakta. Seni anlatan hayallerim var. Seni anlatan.

0: kalitesi ve değişmeyen lezzetiyle misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Kuzu ciğer, ustalıkla pişirilen ciğer kavurma, dalak, yürek ve özel baharatlarla hazırlanan enfes tavuk sarma çeşitleri lezzetten ödün vermeyenlerin ilk tercihi. Ferah ve klimalı salonunda misafirlerini konforlu bir ortamda ağırlayan meşhur İzollu ciğerci Vakıf Usta, kaliteli malzeme, hijyenik ortam ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla hizmet veriyor. Sabah 6'dan gece 24'e kadar ocağımız tüter. Günün her saatinde sıcak, taze ve birbirinden lezzetli ürünlerimizle sizleri bekliyoruz. Adres Otogar civarı Eski Mezarlık karşısı. İrtibat 0507 818 3128. Meşhur İzollu ciğerci Vakıf Usta.
1: İlaç Gibi Radyo.
2: Sultan Efendi.

Pazartesi günleri bana öyle geliyor ki bizim program daha çabuk bitiyor. Yine geliyoruz programın sonuna ve aslında asıl olanın aşk olduğunu söyleyerek ben şimdi sıradaki isteğe geçeceğim. Çünkü bazen bana böyle kalbim çiçeklenmiş gibi geliyor. O baharı çiçeklerini de siz açtırıyorsunuz kalbimde. O da ki

dakikalardan birindeyim ve tabii kalp söz konusu olunca acaba şu an beni dinleyenler arasında hiç kırılmamış bir kalbi olan var mı? Yani doğduğu günden bugüne kadar hiç kırılmamış bir kalp taşıyan var mı? Nerede? Nerede değil mi? Oho, kaç kez kırdılar kalbimizi, kaç kez incittiler ama biz maşallah her defasında yenilmedik hayattayız, yenilmedik ayaktayız diyerek de ay düştüğümüz yerden kalktık. Yaralar almadık mı? Aldık. Canımız yanmadı mı? Yandı. Ama dediğim gibi işte bazen de öyle anlar oluyor ki kalbimiz çiçektenmiş gibi geliyor. Bana şu anda öyle geliyor biliyor musunuz? O zaman bu duyguyla size çok güzel bir istek armağan ediyorum. Buyursunlar.

Güllerim, güllerim, güzellerim. Hatta bugün için has bahçemin gülleri. Şimdi program bitiyor ya. Bir Hacı Bektaş-ı Veli sözüyle kulağımıza küpe olacak bir sözle final isteklerine geçelim. Öl, söz verme, öl, sözünden dönme diyor Hacı Bektaş-ı Veli ve bu hafta için ilk nükteli sözde bu olsun. Çünkü tutamadığımız her sözle canlarım nasibimiz bloke olur, fırsatlar bize gelmez. O yüzden de tutamadığımız her söz bizim borç hanemize yazılır. Bu borcu bazen hakkımızı yedirerek, bazen para kaybederek, bazen de hak ettiğimizi alamayarak öderiz. Ben her şeyi en güzel şekilde yaptım, niye böyle sonuçlandı bu olay diye de üzülürüz. Ama işte Hacı Bektaş-ı Veli'nin bu sözü kalbimize, yani çok okkalı bir biçimde girdi, kulağımıza da küpe oldu. Öl, söz verme, öl, sözünden dönme. Yani kısaca veriyorsak da o sözü tutacağız. Çünkü tutamadığımız her sözle nasibimiz bloke oluyor. Ve ben yarın yeniden tam program saatinde Meşk-i Ala'da huzurunuzda olmaya nasip olursa söz veriyorum. Kalbimi yarın da sayenizde çiçeklenmiş gibi hissetmek istiyorum ve bir kez daha gider ayak hepimize çok ama çok güzel bir hafta diliyorum. Bir de yorulmayacağımız bir hafta olsun bu. Canlarım, şimdilik müsaadenizle hoş kalın, hoşça kalın, iyi haftalar.

0: Günün telaşından yorulan kalplere bir hala meşk molası. En sevdiğiniz şarkılar Hatice Duyar'ın samimi anlatımıyla hayat buluyor. Arabeskin zirve noktası. Meşkin son durağı. Hatice Duyar'la Meşk ya.
1: Radyo Sultan'da şimdi reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Yeni bir araç almayı düşünüyor ya da aracınızı gerçek değerinde mi satmak istiyorsunuz? Doğru adres Açık El Auto Center. Geniş araç seçenekleri, güvenilir hizmet anlayışı ve şeffaf ticaret ilkesiyle ikinci el otomobilde güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Açık El Auto Center, araç alım satımı, güvenilir ekspertiz desteği, kredi kartına taksitli satış imkanı, hızlı ve güvenilir işlem süreci, dürüst, şeffaf ve profesyonel hizmet anlayışıyla hizmetinizde. Kalite, işini doğru yapanların imzasıdır. Açık El Auto Center, özel idare karşısında. Detaylı bilgi için 0530 665 0979. Araç almadan önce mutlaka uğrayın. Seçeneklerimizi görmeden karar vermeyin. Açık El Auto Center. Güvenin olduğu yerde ticaret, ticaretin olduğu yerde Açık El vardır.
3: Kendi çiftliğimizden, kendi besilerimizden sofranıza uzanan güvenilir ve kaliteli et lezzeti. Et Ovası Lezzet Diyarı. Kilis'in eşsiz damak tadını usta ellerin maharetiyle buluşturuyoruz. Et Ovası 1. Şube, perakende dana eti satışıyla kaliteli ve güvenilir eti sofralarınıza sunuyoruz. Et Ovası 2. Şube, Tavacı Mahmut Usta. Kendi besilerimizden gelen kaliteli etlerle hazırlanan eşsiz Kilis lezzetlerini sizlerle buluşturuyoruz. Kilis tava, Arap tava, oruk, ezme tava, patlıcan kebabı, lahmacun. İki şubemizde aynı adreste hizmet vermektedir. Şehit Sakıp Mahallesi, Santral Parkı Sokak, numara 7. Mahmut Usta 0532 276 4185. Uğur Usta 0532 440 5476. Gerçek et, gerçek lezzet. Et Ovası Lezzet Diyarı. Çiğ köfte denince akla ne geliyor? Babacan. Kilis'in sevilen lezzeti Babacan Çiğ Köfte şimdi iki farklı noktada sizlerle. Üniversite Şubesi, Beşevler Şubesi. Bol malzemesi, eşsiz lezzeti ve Babacan'ın kendine has sunumuyla çiğ köfte keyfi bambaşka. Acıktınız mı? Çözüm Babacan. İster arkadaşlarınızla, ister ailenizle. Lezzetin adresi belli. Babacan Çiğ Köfte. Üniversite Şubesi ve Beşevler Şubesi ile Kilis'te. 0533 330 9779. Instagram Babacan Çiğ Köfte Kilis. Babacan Çiğ Köfte. İlk lokmada farkı hissedersiniz.
4: Özel Kilis MEDA Sürücü Kursu. Bilgi ve kayıt için 0505 906 çift 079, 0507 508 çift 079. Muhammed Davut Özdemir. Instagram adres kilismeda.mtsk.
5: Altın sadece bir takı değil, değer, zarafet ve güzel anların en özel simgesidir. Genç Türk Kuyumculuk, Mahmut Genç Türk Öncülüğü'nde kaliteli hizmet ve güvenilir alışveriş anlayışıyla siz değerli müşterilerini bekliyor. İster kendiniz için şık bir seçim, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye. Altın ve takı alışverişlerinizde doğru adres Genç Türk Kuyumculuk. Adres Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi, Abdi Miçinli Sokak, numara 6. İrtibat 0533 373 3867. Değerinize değer katıyoruz. Genç Türk Kuyumculuk. Genç Türk Kuyumculuk, Genç Türk Vinç İşletmecisi Mahmut Genç Türk'ün kuruluşudur.
6: Kilis'te tatlının yeni dönemi başladı. Yeni hastane yolunda kapılarını açan Bayramoğulları Baklava, ustalığı lezzetle geleneği modern bir mekanla buluşturuyor. Ahmet ve Murat Oruç kardeşlerin emeğiyle hayata geçen Bayramoğulları Baklava, tatlıda kalite arayanların yeni buluşma noktası olmaya aday. Lezzet şöleni, çıtır çıtır baklava, tereyağlı kilis katmeri, ustalık işi künefe, özel lezzet cennet çamuru. Adres Yeni Hastane Yolu Göktürk Eczanesi Arkası. İrtibat 0546 170 540 09 0551 949 19 94 0348 803 5001. Bayramoğulları Baklava. Tatlıya dair ne varsa gerçeği şimdi burada.
2: Günün yorgunluğunu nefis yemeklerle atmak, doyurucu bir sofrayı uygun fiyata kurmak isteyenlerin adresi Çiloğlu Ocakbaşı Mehmet. 4 çeşit sulu yemek sadece 130 TL. Kilis usulü döner artı ayran sadece 80 TL. Nohut dürüm artı ayran sadece 80 TL. Ciğer kavurma artı ayran sadece 80 TL. Üstelik kilis tava, lahmacun, tüm pide çeşitleri, kebap ve ızgaralarla nefis tereyağlı çorbalar da menümüzde. Bol çeşit, doyurucu lezzet ve uygun fiyat için sizi de Gazbaşı'nın mucidi Çiloğlu Mehmet'e bekliyoruz. Yeni Sanayi Girişi Sanayi Camii Karşısı 0532 158 67 79. Liman Balıkçılık. Bekir Mori'nin yeri açıldı. Yeni gelmedik, geri geldik. Liman Balıkçılık yeniden kapılarını açtı. Taze ve günlük balık çeşitleri, kaliteli hizmet ve eşsiz lezzet yeniden sizlerle. Çupra, levrek, palamut, hamsi, istavrit, mezgit, karides ve daha birçok balık çeşidi. Balık pişirimi yapılır. Ev ve iş yerlerine sipariş ve servis hizmetimiz vardır. Ayrıca aile salonumuz mevcut olup kredi kartı geçerlidir. Mustafa Mori 0532 407 54 95. Bekir Mori 0545 179 79 09. Adres 7 Aralık Mahallesi Halit Efendi Sokak numara 40. Liman Balıkçılık. Yeni gelmedik, geri geldik.
7: Lezzetin değişmeyen adresi sizleri şimdi yenilenen konsepti ve modern dizaynıyla ağırlıyor. Civan Restoran yılların tecrübesini yepyeni bir atmosferle buluşturuyor. Balık, ızgara, tavuk, tava yemekleri, pide, lahmacun ve zengin sıcak soğuk içecek seçenekleriyle her damak tadına hitap ediyor. Kilis mutfağının vazgeçilmez lezzeti olan içli köfte artık Kent Ormanı Civan Restoran'da sizlerle buluşuyor. Ayın belirli günlerinde düzenlenen sıra geceleri ve canlı müzik programlarıyla sadece yemek değil, unutulmaz anlar da sizleri bekliyor. Siz de aileniz ve sevdiklerinizle birlikte kaliteli hizmeti, eşsiz lezzeti ve sıcak atmosferi yaşamak için Civan Restoran'a davetlisiniz. Adres Pamukçuoğlu Mahallesi, Pamukçuoğlu Caddesi numara 1. Rezervasyon 0552 359 3042. Muhammed Civan. Sosyal medya @civanrestorantkentormanı1950. Civan Restorant, merhum Aslan Civan'ın mirasını aynı kalite, aynı güven ve aynı lezzet anlayışıyla geleceğe taşımaya devam ediyor.
1: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
8: İlaç Kili Radyo
9: Sultan Efendi.

0: Aslında çok basit. Reklam, tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar.
1: Artık yalnız değilsiniz. Profesyonel bakım anlayışı ve sıcak bir yuva ortamıyla sizlerin yanındayız. Deneyimli ekibimizle yaşlı bireylerimize güvenli, huzurlu ve kaliteli bir yaşam sunuyoruz. Hizmetlerimizden bazıları: kişisel bakım ve temizlik, rutin tıbbi tedaviler, profesyonel takip ve destek, 7/24 güvenli yaşam ortamı. Adres: Necmettin Erbakan Mahallesi, Yeni Karakol Arkası, Yeni Beşevler. İletişim 0542 394 64 26.
2: Fadime Aşiroğlu. Şefkat Yaşlı Bakım Hizmetleri. Sevgi, güven ve huzurun adresi.
3: Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres: Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil, üstün kalite.

0: Özel Kilis Meda Sürücü Kursu. Bilgi ve kayıt için 0505 906 çift 079 0507 508 çift 079. Muhammed Davut Özdemir. Instagram adres kilismeda.mtsk.
1: Yola çıkmanın en güvenilir adresi Polat Auto Rent A Car. Hayalinizdeki araca ulaşmak artık çok kolay. Son model, konforlu ve bakımlı araçlarımızla araç kiralama ve araç alım satım hizmetlerinde yanınızdayız. İşiniz için, seyahatiniz için veya günlük ihtiyaçlarınız için aradığınız araç Polat Auto'da. Adres, üniversite arkası, emek sitesi karşısı, Kuaför Oğuz Yanı. Murat Polat, 0544 445 0587, Ergün Polat, 0532 430 1079. Polat Auto Rent A Car. Aracını seç, anahtarı al, yola çık.
2: Yaren Tarihi Taş Mekanlar'da Sıra Gecesi. Her çarşamba günü Yaren Tarihi Taş Mekanlar'da düzenlenen Sıra Gecesi sizleri bekliyor. Müzik, sohbet ve eşsiz bir atmosfer için buluşma noktası. Yaren Tarihi Taş Mekanlar. Her çarşamba siz de bu güzel geceye davetlisiniz.
3: İkinci el otomobilde güvenin adresi. Köseoğlu Oto Galeri.
4: Köseoğlu Oto Galeri.
3: Kilis'te ilk ve tek araç satımı garantisi veren firma olan Köseoğlu Oto Galeri'de satılmayan araçlarınıza bir hafta içerisinde satılma garantisi veriyoruz. Ayrıca gayrimenkul, bahçe, arazi, tarla ve her türlü alım satım işleri de yapılmaktadır. Kaliteli, dürüst hizmet ve her zaman müşteri memnuniyeti.
0: Köseoğlu Otomotiv. Adres Selman Solmaz Camii arkası.
3: Telefon 0551 186 5152. Bünyamin Köseoğlu. Kilis'te en hızlı araç satışı yapan sadece biziz. Köseoğlu Oto Galeri.
5: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
6: İlaç gibi radyo.
7: Sultan Efendi.

0: Özel Kilis Meda sürücü kursu katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Kilis'in eşsiz tatlarını sevenlerin uğrak adresi Yenikent Baklava ve Katmer 10 yıldır değişmeyen lezzeti sizlerle buluşturuyor. Kilis katmeri, peynirli künefe, cennet çamuru, baklava çeşitleri ve birbirinden özel tatlılar sizleri bekliyor. İncecik hamuru, özenle hazırlanan iç harcı ve ustalıkla hazırlanan geleneksel tatlarıyla Yenikent Baklava tatlı bir mola vermek isteyenlerin adresi. 10 yıldır değişmeyen lezzet, değişmeyen kalite. Yenikent Baklava ve Katmer. Yeni Beşevler. Hatice Mehmet Dövme İlkokul karşısı. Mehmet Ali Akış. 0543 226 79 73. Tatlı da gerçek lezzet.
2: Kilis'te balık ve deniz ürünlerinin yeni adresi İncirli Balıkçılık. Taze ve kaliteli balık çeşitlerimizle deniz ürünlerinin eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyoruz. Ürünlerimizin tazeliğini ve kalitesini korumak için modern soğuk hava depomuzla hizmet veriyoruz. Kredi kartı da geçerli olan, aileniz ve sevdiklerinizle keyifli vakit geçirebileceğiniz nezih ve sıcak aile ortamı.

iş yerlerinize sipariş verebilirsiniz. İncirli Balıkçılık, Memik İncirli ve Oğulları. İrtibat 0536 402 22 40 0543 402 22 05. İkinci elde birinci kalite. Kampüs Otomotiv. Araç sahibi olmak isteyenlerin güvenle tercih ettiği

0: kontrollü araçlar, güvenilir ve şeffaf alışveriş, geniş araç portföyü, uygun fiyat avantajları, satış öncesi ve sonrası destek, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet. Kampüs Otomotiv, Mesut Yıldırım. Adres çevre yolu üzeri, Yeni Sebze Hali karşı çaprazı. İletişim 0534 332 66 36. Kampüs Otomotiv, güvenin adresi. İkinci elde, birinci kalite.
1: Ümmetoğlu Çayır Süt Ürünleri. 20 yıllık değişmeyen adres, değişmeyen lezzet. Gerçek süt lezzetini, tazeliği ve kaliteyi sofralarınızda arıyorsanız adres belli. Ümmetoğlu Çayır Süt Ürünleri. Günlük ve özenle hazırlanan birbirinden lezzetli ürünlerimizle kahvaltı sofralarınıza doğallık ve lezzet katıyoruz. Ürünlerimiz Çapallı Kaymaklı Köy Yoğurdu, Çayır Homojenize Yoğurt, Çayır Sahan Kaymak, Çayır Rulo Kahvaltılık Kaymak, Çayır Künefelik Peynir, Çayır Yayık Tereyağı, Çayır Antep Peyniri, Çayır Beyaz Peynir, Çayır Çökelek. Ürünlerimizi Kilis'teki bakkal ve marketlerde bulabilirsiniz. 20 yıldır değişmeyen kalite, değişmeyen güven ve değişmeyen lezzet. Ümmetoğlu Çayır Süt Ürünleri. Gerçek süt lezzetinin güvenilir adresi. İletişim Hasan Ümmetoğlu. 0533 229 86 60 0533 382 82 36.
2: Şıklığı, kaliteyi ve uygun fiyatı bir arada sunan Klasmen Erkek Giyim, yeni sezon ürünleriyle hizmetin en güzelini sunuyor. Günlük giyimden klasik kombinlere kadar aradığınız tüm erkek giyim ürünlerini modern tasarımlar ve kaliteli kumaşlarla sizlere sunuyoruz. Açılışa özel tişörtler 150 liradan, kot pantolonlarsa 350 liradan başlayan fiyatlarla. Kaliteden ödün vermeden şık görünmek isteyenlerin tercihi olan Klasmen Erkek Giyim, güler yüzlü hizmet anlayışı ve geniş ürün yelpazesiyle alışverişinizi keyfe dönüştürüyor. Adres İnnaplı Kütah Mahallesi Hattat Hoca Sokak numara 6. Yusuf Karakıyım. İrtibat 0543 642 52 91. Klasmen Erkek Giyim. Tarzını yansıt, kaliteni göster.
3: Şimdi al, 2027'de ödemeye başla. Evinizin ihtiyaçlarını yenilemenin tam zamanı. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, ev tekstilinden çeyiz alışverişine kadar aradığınız ne varsa avantajlı fırsatlarla Bozdoğan Çeyiz'de. Üstelik şimdi alışverişinizi yapın, ödemelerinize 2027'de başlayın. Instagram Bozdoğan Çeyiz. İletişim 0850 677 78 78.
0: Yazın en tatlı fırsatları Baklavacı İlhan'da. 1 kilo baklava çeşitlerinden alan herkese 300 gram sade dondurma hediye. Üstelik 1 kilo baklava sadece 800 TL. Şöbiyet, sultanburma, hasır, dilber dudağı ve havuç dilimi çeşitleri ise sadece 900 TL. Serinleten lezzet soğuk baklava sadece 600 TL. Coğrafi işaret tescilli Kilis'in meşhur lezzeti cennet çamuruysa yalnızca 650 TL. Yaz ayına özel bu muhteşem kampanyaları kaçırmayın. Fıstığın, sade yağın ve doğal şekerin eşsiz lezzetini tatmak istiyorsanız adresiniz Baklavacı İlhan. Paket servisimiz Tahtalı Toki, Resul Osman Toki, Beşevler ve Kilis'in her noktasına hizmet vermektedir. Baklavacı İlhan, Kilis'in tatlı yüzü. Tatlının en doğal halini ham diye yemeye ne dersiniz?
4: 27 yıllık tecrübesiyle Titiz Kundura, İsmail Dağçıkan'ın ustalığıyla hizmet vermeye devam ediyor. Ayakkabı tamiri, bakım, ayakkabı malzemeleri, bağcık, cüzdan, kemer ve çeşitli aksesuarlar için aradığınız birçok ürün Titiz Kundura'da. Yeni ve klimalı salonumuzda sizleri bekliyoruz. Eski yerimizin hemen yanında daha konforlu ve modern hizmet anlayışıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çok yakında yeni nesil makinelerimizle çanta ve valiz tamiri, ayakkabı yenileme, lustre işlemleri, profesyonel bakım ve onarım hizmetleri Titiz Kundura'da Kasım'da sizlerle buluşacak. Adres Murtaza Caddesi, Hidayet Ticaret alt tarafı, 0543 726 1145.
1: Özel Kilis Meda Sürücü Kursu katkılarıyla reklamları dinlediniz.

0: Şehrimize ciğer kültürünü yaşatan meşhur İzollu Ciğerci Vakıf Usta, yılların tecrübesi ve değişmeyen lezzetiyle misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Kuzu ciğer, ustalıkla pişirilen ciğer kavurma, dalak, yürek ve özel baharatlarla hazırlanan enfes tavuk sarma çeşitleri, lezzetten ödün vermeyenlerin ilk tercihi. Ferah ve klimalı salonunda misafirlerini konforlu bir ortamda ağırlayan meşhur İzollu Ciğerci Vakıf Usta, kaliteli malzeme, hijyenik ortam ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla hizmet veriyor. Sabah 6'dan gece 24'e kadar ocağımız tüter. Günün her saatinde sıcak, taze ve birbirinden lezzetli ürünlerimizle sizleri bekliyoruz. Adres: Otogar civarı Eski Mezarlık karşısı. İrtibat: 0507 818 3128. Meşhur İzollu Ciğerci Vakıf Usta.
1: Radyosu olan bizi dinliyor. Sultan FM.

0: sevmek, sevilmek bu muydu? Düştüğü yollarda hayat yoluydu. Gözleri ümitsiz, yaşla doluydu. Eşinden ayrılmış bir hali vardı. Yaralı kalbini benden gizledi. Yalvardığım, yakardığım bir sır vermedi. Acıdığım haline elim değmedi. Eşinden ayrılmış bir hali vardı. Evinden ayrılmış bir hali vardı.
1: Radyo Sultan'da şimdi reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Yeni bir araç almayı düşünüyor ya da aracınızı gerçek değerinde mi satmak istiyorsunuz? Doğru adres Açık El Auto Center. Geniş araç seçenekleri, güvenilir hizmet anlayışı ve şeffaf ticaret ilkesiyle ikinci el otomobilde güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Açık El Auto Center, araç alım satımı, güvenilir ekspertiz desteği, kredi kartına taksitli satış imkanı, hızlı ve güvenilir işlem süreci, dürüst, şeffaf ve profesyonel hizmet anlayışıyla hizmetinizde. Kalite, işini doğru yapanların imzasıdır. Açık El Auto Center, özel idare karşısında. Detaylı bilgi için 0530 665 0979. Araç almadan önce mutlaka uğrayın. Seçeneklerimizi görmeden karar vermeyin. Açık El Auto Center. Güvenin olduğu yerde ticaret, ticaretin olduğu yerde Açık El vardır.
3: Kendi çiftliğimizden, kendi besilerimizden sofranıza uzanan güvenilir ve kaliteli et lezzeti. Et Ovası Lezzet Diyarı. Kilis'in eşsiz damak tadını usta ellerin maharetiyle buluşturuyoruz. Et Ovası 1. Şube, Perakende dana eti satışıyla kaliteli ve güvenilir eti sofralarınıza sunuyoruz. Et Ovası 2. Şube, Tavacı Mahmut Usta. Kendi besilerimizden gelen kaliteli etlerle hazırlanan eşsiz Kilis lezzetlerini sizlerle buluşturuyoruz. Kilis tava, Arap tava, oruk, ezme tava, patlıcan kebabı, lahmacun. İki şubemizde aynı adreste hizmet vermektedir. Şehit Sakıp Mahallesi, Santral Parkı Sokak, numara 7. Mahmut Usta 0532 276 4185. Uğur Usta 0532 440 5476. Gerçek et, gerçek lezzet. Et Ovası Lezzet Diyarı. Altın sadece bir takı değil. Değer, zarafet ve güzel anların en özel simgesidir. Genç Türk Kuyumculuk, Mahmut Genç Türk öncülüğünde kaliteli hizmet ve güvenilir alışveriş anlayışıyla siz değerli müşterilerini bekliyor. İster kendiniz için şık bir seçim, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye. Altın ve takı alışverişlerinizde doğru adres Genç Türk Kuyumculuk. Adres Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi, Abdi Miçinli Sokak, numara 6. İrtibat 0533 373 3867. Değerinize değer katıyoruz. Genç Türk Kuyumculuk. Genç Türk Kuyumculuk, Genç Türk Vinç İşletmecisi Mahmut Genç Türk'ün kuruluşudur.
4: Kilis'te geleneksel Osmanlı hamam kültürünü yaşatmak, günün yorgunluğundan arınmak ve kendinize keyifli bir mola vermek için sizleri Hacı Ağa Osmanlı Hamamı'na bekliyoruz. Erkeklere özel her gün 9.22 hamam, masaj, kese, havuz. Bayanlara özel her hafta sadece cuma günü 9.22 hamam, masaj, kese, havuz. Masörlerimiz bayandır. Ayrıca havuz hizmeti sunmaktayız. Özel günleriniz için randevuyla hizmet verilmektedir. 0535 933 5926 0536 420 2779 Dolap Pazar Caddesi, Salih Ağa Çeşmesi Sokak, numara 10 Taksim'e Kilis. Hacı Ağa Osmanlı Hamamı, geleneksel hamam keyfi, masaj ve kese hizmetiyle.
3: Çiğ köfte denince akla ne geliyor? Babacan! Kilis'in sevilen lezzeti Babacan Çiğ Köfte şimdi iki farklı noktada sizlerle. Üniversite Şubesi, Beşevler Şubesi. Bol malzemesi, eşsiz lezzeti ve Babacan'ın kendine has sunumuyla çiğ köfte keyfi bambaşka. Acıktınız mı? Çözüm Babacan. İster arkadaşlarınızla, ister ailenizle. Lezzetin adresi belli. Babacan Çiğ Köfte. Üniversite Şubesi ve Beşevler Şubesi ile Kilis'te. 0533 0530 97 79. Instagram Babacan Çiğ Köfte Kilis. Babacan Çiğ Köfte, ilk lokmada farkı hissedersiniz.
5: Kilis'te tatlının yeni dönemi başladı. Yeni hastane yolunda kapılarını açan Bayramoğulları Baklava, ustalığı lezzetle geleneği modern bir mekanla buluşturuyor. Ahmet ve Murat Oruç kardeşlerin emeğiyle hayata geçen Bayramoğulları Baklava, tatlıda kalite arayanların yeni buluşma noktası olmaya aday. Lezzet şöleni, çıtır çıtır baklava, tereyağlı Kilis katmeri, ustalık işi künefe, özel lezzet cennet çamuru. Adres: Yeni Hastane Yolu, Göktürk Eczanesi arkası. İrtibat: 0546 170 40 09, 0551 949 1994, 0348 803 50 01. Bayramoğulları Baklava. Tatlıya dair ne varsa gerçeği şimdi burada.
3: Kilis'te gerçek yaprak dönerin adresi olan Tavacı Kebap Han'da misafirlerimizin beğenisine sunduğumuz yeni lezzetimiz de artık menümüzde yerini aldı. Kaliteli et, ustalıkla hazırlanan özel tarifler ve yılların tecrübesiyle hazırlanan ürünlerimizle lezzet farkını hissetmeye davet ediyoruz. Menümüzdeki gerçek yaprak et döner çeşitleri, bol soslu İskender, pilav üstü döner, sade porsiyon, lavaş dürüm çeşitleri, tombik döner ve somun arası döner. Dönerle kendinize bir ziyafet çekin. Lezzetten, kaliteden ve güler yüzlü hizmet anlayışımızdan ödün vermeden sizleri ağırlamaya devam ediyoruz. Adres: Gaziantep yolu üzeri Migros karşısı. Rezervasyon 0543 773 8213, 0541 280 3547. Tavacı Kebap Han, gerçek yaprak dönerin, lezzetin ve kalitenin değişmeyen adresi.
1: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
6: Kilis'in güçlü sesi, radyonuz Sultan. Sultan.

0: Aslında çok basit. Reklam, tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar.
1: Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics.
2: Kilis'te kebap ve ızgara denince akla gelen can ciğer kebap ve çorba salonu eşsiz lezzetleriyle sizleri bekliyor. Ciğer kavurma, tavuk sote, nohut dürüm, kebap ve ızgara çeşitleri can ciğerde. Avantajlı kampanyalarımızdan bazıları: 4 şiş kuşbaşı artı 6 şiş Adana artı 2 çeşit salata ve yancıları 1000 TL. 1 kilogram tavuk kanat 350 TL. 1 kilogram tavuk sarma 450 TL. 1 kilogram Adana kebap 1000 TL. 1 kilogram kuşbaşı et 1500 TL. 1 kilogram kelebek sadece 250 TL. Ayrıca zengin ikramlıklar da yanında hediye. Abdullah ve Sinan Usta, eski hal yanı askeri gazino bitişi. 0543 726 16 20 0543 746 30 59. Haftanın 6 günü açığız. Sadece salı günleri kapalıyız. Sofranızı kurun, lezzeti can ciğere bırakın.
3: Yaren Tarihi Taş Mekanlar'da Sıra Gecesi. Her çarşamba günü Yaren Tarihi Taş Mekanlar'da düzenlenen Sıra Gecesi sizleri bekliyor. Müzik, sohbet ve eşsiz bir atmosfer için buluşma noktası. Yaren Tarihi Taş Mekanlar. Her çarşamba siz de bu güzel geceye davetlisiniz.
4: Yola çıkmanın en güvenilir adresi Polat Auto Rent-A-Car. Hayalinizdeki araca ulaşmak artık çok kolay. Son model, konforlu ve bakımlı araçlarımızla araç kiralama ve araç alım satım hizmetlerinde yanınızdayız. İşiniz için, seyahatiniz için veya günlük ihtiyaçlarınız için aradığınız araç Polat Auto'da. Adres, üniversite arkası, emek sitesi karşısı, Kuaför Oğuz yanı. Murat Polat, 0544 445 0587, Ergün Polat, 0532 430 1079. Polat Auto Rent-A-Car. Aracını seç, anahtarı al, yola çık.
5: Kaliteli ve temiz akaryakıtın tek adresi olan Kadir Beyoğlu Petrol, siz değerli Kilis halkına en iyi hizmeti sunmaktan mutluluk duyar. Halkımızın daima menfaatini ön planda tutan Kadir Beyoğlu Petrol, güler yüzlü personeli ve ilkeli hizmetiyle Kilis'te tek olup inanılmaz indirimleri sizlere sunuyor. Adres Gaziantep yolu üzeri, telefon 822-3841. Kadir Beyoğlu Petrol bir çayır ağası turizm kuruluşudur.
3: Ersöz Çatı ve İzolasyon.
6: Ersöz Çatı ve İzolasyon.
3: Bağevi, iş yerleri ve evlerinize çatı yaptırmak için artık Gaziantep'e gidip yorulma derdine son veriyoruz. Ersöz Çatı ve İzolasyon olarak Kilis'teyiz, halkımızın hizmetindeyiz. Kullandığımız ürünler birinci sınıf membran, shingle ve kiremit olup kusursuz işçilik, müşteri memnuniyeti ve daima kaliteli hizmet temel prensibimizdir. Ersöz Çatı ve İzolasyon. Cumali Ersöz. Telefon 0533 151 86 62.
6: 0533 151 86 62.
3: Adres Otogar civarı, İl Tarım Müdürlüğü karşısı.
7: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
8: Adam gibi radyo. Sultan Radyo.
9: El alem dinlemese de Kilis Sultan FM dinliyor. Sultan FM.

0: Özel Kilis Meda Sürücü Kursu katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Çocuğunuzun geleceği için doğru seçim Kilis Koleji. Bir okul düşünün. Sadece bugünü değil, çocuğunuzun geleceğini düşünen. Güçlü eğitim kadrosu, modern eğitim anlayışı ve akademik başarı hedefiyle Kilis Koleji yeni eğitim döneminde öğrencilerini geleceğe hazırlıyor. Anaokulundan liseye kadar tüm kademelerde akademik başarı, sanat, spor, sosyal gelişim bir arada. Her çocuk özeldir. Her çocuğun geleceği değerlidir. Şimdi siz de çocuğunuzun geleceği için güçlü bir adım atın. Avantajlı kayıtlar ve detaylı bilgi için 0532 449 27 79 Doğan Güreş Paşa Mahallesi Mehmet Özkar Caddesi numara 1. Yarınlar için Kilis Koleji.
2: Yeni bir araç almayı düşünüyor ya da aracınızı gerçek değerinde mi satmak istiyorsunuz? Doğru adres Açık El Auto Center. Geniş araç seçenekleri, güvenilir hizmet anlayışı ve şeffaf ticaret ilkesiyle ikinci el otomobilde güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Açık El Auto Center, araç alım satımı, güvenilir ekspertiz desteği, kredi kartına taksitli satış imkanı, hızlı ve güvenilir işlem süreci, dürüst, şeffaf ve profesyonel hizmet anlayışıyla hizmetinizde. Kalite, işini doğru yapanların imzasıdır. Açık El Auto Center, özel idare karşısında. Detaylı bilgi için 0530 665 0979. Araç almadan önce mutlaka uğrayın. Seçeneklerimizi görmeden karar vermeyin. Açık El Auto Center. Güvenin olduğu yerde ticaret, ticaretin olduğu yerde Açık El vardır.
3: Kilis'in eşsiz tatlarını sevenlerin uğrak adresi Yenikent Baklava ve Katmer 10 yıldır değişmeyen lezzeti sizlerle buluşturuyor. Kilis Katmeri, peynirli künefe, cennet çamuru, baklava çeşitleri ve birbirinden özel tatlılar sizleri bekliyor. İncecik hamuru, özenle hazırlanan iç harcı ve ustalıkla hazırlanan geleneksel tatlarıyla Yenikent Baklava tatlı bir mola vermek isteyenlerin adresi. 10 yıldır değişmeyen lezzet, değişmeyen kalite. Yenikent Baklava ve Katmer. Yeni Beşevler. Hatice Mehmet Dövme İlkokul karşısı. Mehmet Ali Akış. 0543 226 79 73. Tatlı da gerçek lezzet.
4: Yatırımın mucidi Özkan Emlak Gayrimenkul. Geleceğinizi sağlam temeller üzerine kurmak için doğru yerdesiniz. Özkan Emlak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı ve profesyonel hizmet, yatırımınızı büyüten doğru danışmanlık. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres Adnan Menderes Bulvarı, Dağ Çıkan Ticaret Yanı. Mehmet Ali Özkan. İletişim 0544 275 1079. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın, kazançlı çıkan siz olun.
0: Özel Kilis Meda Sürücü Kursu. Bilgi ve kayıt için 0505 906 çift 079 0507 508 çift 079. Muhammed Davut Özdemir. Instagram adres kilismeda.mtsk.
5: Musluk sularına son. 25 yıllık tecrübe, Türkiye genelinde güvenilir hizmet. Evinizde ve iş yerinizde daha kaliteli suya ulaşmanın zamanı geldi. Artem su arıtma sistemleri olarak 25 yıllık sektör deneyimimizle su arıtma cihazları, profesyonel kurulum, teknik servis, bakım, filtre değişimi ve yedek parça hizmetleri sunuyoruz. 81 ilde bayiliklerimiz vardır. İhtiyacınıza uygun su arıtma sistemleri için bizimle iletişime geçin. Artem su arıtma sistemleri. Telefon 0506 298 5749. Adres Endüstri Meslek Lisesi karşısı. 25 yıllık deneyim, güvenilir hizmet, kaliteli su. Artem su arıtma sistemleri. Musluk sularına son. Kaliteli suya merhaba.
0: Ümmetoğlu Çayır Süt Ürünleri. 20 yıllık değişmeyen adres, değişmeyen lezzet. Gerçek süt lezzetini, tazeliği ve kaliteyi sofralarınızda arıyorsanız adres belli. Ümmetoğlu Çayır Süt Ürünleri. Günlük ve özenle hazırlanan birbirinden lezzetli ürünlerimizle kahvaltı sofralarınıza doğallık ve lezzet katıyoruz. Ürünlerimiz Çapallı Kaymaklı Köy Yoğurdu, Çayır Homojenize Yoğurt, Çayır Sahan Kaymak, Çayır Rulo Kahvaltılık Kaymak, Çayır Künefelik Peynir, Çayır Yayık Tereyağı, Çayır Antep Peyniri, Çayır Beyaz Peynir, Çayır Çökelek. Ürünlerimizi Kilis'teki bakkal ve marketlerde bulabilirsiniz. 20 yıldır değişmeyen kalite, değişmeyen güven ve değişmeyen lezzet. Ümmetoğlu Çayır Süt Ürünleri. Gerçek süt lezzetinin güvenilir adresi. İletişim Hasan Ümmetoğlu. 0533 229 86 60 0533 382 82 36.
6: Kilis'te işletmeniz için profesyonel güvenlik ve teknoloji çözümleri Korunet'te. Mağaza, fabrika, ofis, site, okul, restoran, depo ve kurumsal yapılar için kamera güvenlik sistemleri, alarm sistemleri, yangın güvenlik sistemleri, network çözümleri, fiber altyapı, bilgisayar ve teknoloji çözümleri, teknik servis ve satış sonrası destek. 2012'den gelen sektör tecrübesi ve uzman ekibimizle keşiften kuruluma, teknik servisten satış sonrasına kadar yanınızdayız. Güvenliğinizi şansa bırakmayın. Korunet'le profesyonel çözümlerle tanışın. Burak Narin. GSM 0541 433 66 56. korunetkilis@gmail.com. Atatürk Mahallesi Akdeniz Caddesi numara 2.
7: 27 yıllık tecrübesiyle Titiz Kundura, İsmail Dağçıkan'ın ustalığıyla hizmet vermeye devam ediyor. Ayakkabı tamiri, bakım, ayakkabı malzemeleri, bağcık, cüzdan, kemer ve çeşitli aksesuarlar için aradığınız birçok ürün Titiz Kundura'da. Yeni ve klimalı salonumuzda sizleri bekliyoruz. Eski yerimizin hemen yanında daha konforlu ve modern hizmet anlayışıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çok yakında yeni nesil makinelerimizle çanta ve valiz tamiri, ayakkabı yenileme, lustre işlemleri, profesyonel bakım ve onarım hizmetleri Titiz Kundura'da sizlerle buluşacak. Adres Murtaza Caddesi, Hidayet Ticaret alt tarafı, 0543 726 1145.
0: Özel Kilis Meda Sürücü Kursu katkılarıyla reklamları dinlediniz.

0: Rabbim o hasreti, o özlemi kimselere çektirmez inşallah diyelim. Tüm anne hasreti, tüm anne özlemi çekenler için alemin en kralındaydı sevgili Burhan Çaçan. Alemin en kral radyosu, radyonuz Radyo Sultan'dayız. Akşamın en güzel saatlerinde, şehrin en güzel frekansında yine her zaman olduğu gibi saatler 22'ye kadar. Gönlünüzden ve gönlümüzden geçen en güzel ve en özel yorumlar eşliğinde saatler 22'ye kadar Alemin en kral radyosundayız.
1: İlaç gibi radyo Sultan Efendi.

0: 20-25 yaptık. Alem Sultan'la saatlerimizi akşamın en güzel saatlerinde, şehrin en güzel frekansı tam Kanal 106'da paylaşmaya devam ediyoruz. Sevgili Kral Firdevs'in kral şarkılarından sadece bir tanesi. Efendim anda 106'daydı. Akşamın en güzel saatlerindeyiz. Sevgili Erkan Özkesici, değerli eşine yine tüm sevenlerine hitaben çalacağım en güzel eserler, en güzel çalışmalar selam olsun, armağanımız olsun. 348 alan koduyla 813-97-90 sabit numaramızın WhatsApp'ından özellikle mesajınızın başına Sultan Radyo 106 yazıyorsunuz. Ardından isminizi, isteğinizi yazdıktan sonra mesajlarınızı bizlere ulaştırıyorsunuz.
1: Acelen neydi söyle, ayrılalı 3 gün oldu.
0: Bir kez daha söyleyelim. 348 alan koduyla 813-97-90 sabit numaramızın WhatsApp'ından Kilis Sultan Radyo 106 yazıyorsunuz ve ardından da isminizi, isteğinizi yazdıktan sonra gönderin gelsin mesajınızı. Saatler ta ki 22'ye kadar.

Akşamın en güzel saatlerinde açık olan esnaflarımıza hayırlı işler dileyelim. Mesai donan emekçi dostlarımıza Allah kolaylıklar versin diyerek. Seyir annemizi takip eden tüm günün dostlarımıza. Kazasız belasız hayırlı akşamlar temennisiyle. Ve daha sonrasında evlerinde, iş yerlerinde, arabalarında, her ne mekanına, bizleri mekanlarına konuk eden tüm günün dostlarımıza selam olsun diyelim. Burası gönüllerin sultanı, burası alemin en kral radyosu. Radyonuz Radyo Sultan'dayız. Mesajınızın başına Kilis Sultan Radyo 106 yazıyorsunuz. Mesajınızın başına Kilis Sultan Radyo 106 yazılmayan mesajları paylaşım altına almıyoruz. Sisteme düşmüyor, haberiniz olsun diyelim.

0: Yeni bir araç almayı düşünüyor ya da aracınızı gerçek değerinde mi satmak istiyorsunuz? Doğru adres Açık El Auto Center. Geniş araç seçenekleri, güvenilir hizmet anlayışı ve şeffaf ticaret ilkesiyle ikinci el otomobilde güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Açık El Auto Center, araç alım satımı, güvenilir ekspertiz desteği, kredi kartına taksitli satış imkanı, hızlı ve güvenilir işlem süreci, dürüst, şeffaf ve profesyonel hizmet anlayışıyla hizmetinizde. Kalite, işini doğru yapanların imzasıdır. Açık El Auto Center, özel idare karşısında. Detaylı bilgi için 0530 665 0979. Araç almadan önce mutlaka uğrayın. Seçeneklerimizi görmeden karar vermeyin. Açık El Auto Center. Güvenin olduğu yerde ticaret, ticaretin olduğu yerde Açık El vardır.
1: Özel Kilis MEDA Sürücü Kursu. Bilgi ve kayıt için 0505 906 çift 079 0507 508 çift 079. Muhammed Davut Özdemir. Instagram adres kilismeda.mtsk.
2: Altın sadece bir takı değil, değer, zarafet ve güzel anların en özel simgesidir. Genç Türk Kuyumculuk, Mahmut Genç Türk öncülüğünde kaliteli hizmet ve güvenilir alışveriş anlayışıyla siz değerli müşterilerini bekliyor. İster kendiniz için şık bir seçim, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye. Altın ve takı alışverişlerinizde doğru adres Genç Türk Kuyumculuk. Adres Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi, Abdi Miçinli Sokak, numara 6. İrtibat 0533 373 3867. Değerinize değer katıyoruz. Genç Türk Kuyumculuk. Genç Türk Kuyumculuk, Genç Türk Vinç İşletmecisi Mahmut Genç Türk'ün kuruluşudur. Kendi çiftliğimizden, kendi besilerimizden sofranıza uzanan güvenilir ve kaliteli et lezzeti. Et Ovası Lezzet Diyarı. Kilis'in eşsiz damak tadını usta ellerin maharetiyle buluşturuyoruz. Et Ovası 1. Şube, perakende dana eti satışıyla kaliteli ve güvenilir eti sofralarınıza sunuyoruz. Et Ovası 2. Şube, Tavacı Mahmut Usta. Kendi besilerimizden gelen kaliteli etlerle hazırlanan eşsiz Kilis lezzetlerini sizlerle buluşturuyoruz. Kilis tava, Arap tava, oruk, ezme tava, patlıcan kebabı, lahmacun. İki şubemiz de aynı adreste hizmet vermektedir. Şehit Sakıp Mahallesi, Santral Parkı Sokak, numara 7. Mahmut Usta 0532 276 4185. Uğur Usta 0532 440 5476. Gerçek et, gerçek lezzet. Et Ovası Lezzet Diyarı. Çiğ köfte denince akla ne geliyor? Babacan. Kilis'in sevilen lezzeti Babacan Çiğ Köfte şimdi iki farklı noktada sizlerle. Üniversite Şubesi, Beşevler Şubesi. Bol malzemesi, eşsiz lezzeti ve Babacan'ın kendine has sunumuyla çiğ köfte keyfi bambaşka. Acıktınız mı? Çözüm Babacan. İster arkadaşlarınızla, ister ailenizle. Lezzetin adresi belli. Babacan Çiğ Köfte. Üniversite Şubesi ve Beşevler Şubesi ile Kilis'te. 0533 330 9779. Instagram Babacan Çiğ Köfte Kilis. Babacan Çiğ Köfte. İlk lokmada farkı hissedersiniz.
0: Günün yorgunluğunu nefis yemeklerle atmak, doyurucu bir sofrayı uygun fiyata kurmak isteyenlerin adresi Çiloğlu Ocakbaşı Mehmet. 4 çeşit sulu yemek sadece 130 TL. Kilis usulü döner artı ayran sadece 80 TL. Nohut dürüm artı ayran sadece 80 TL. Ciğer kavurma artı ayran sadece 80 TL. Üstelik Kilis tava, lahmacun, tüm pide çeşitleri, kebap ve ızgaralarla nefis tereyağlı çorbalar da menümüzde. Bol çeşit, doyurucu lezzet ve uygun fiyat için sizi de Gazbaşı'nın mucidi Çiloğlu Mehmet'e bekliyoruz. Yeni Sanayi Girişi Sanayi Camii Karşısı 0532 158 67 79.
3: Biz babadan böyle gördük. Ya balığı tanıyacaksın ya da balıkçıyı. Akdeniz Balıkçılık olarak yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz. Bütün balık çeşitlerini taze taze bulacağınız tek adres Akdeniz Balıkçılık'ta. Almış olduğunuz balıklar temizlenir, zeytinyağında kızartılır ve tavada hazırlanıp adresinize servis yapılır. Kredi kartıyla da satış yapılan Akdeniz Balıkçılık'ta aile yerimiz mevcuttur. Adres Odun Pazarı Caddesi No 24. Telefon 0545 674 2117. Akdeniz Balıkçılık, Yılmaz Aygün ve oğlu Serkan Aygün. Bu meslek babadan oğula kalan mirastır.
0: Lezzetin değişmeyen adresi, sizleri şimdi yenilenen konsepti ve modern dizaynı ile ağırlıyor. Civan Restoran, yılların tecrübesini yepyeni bir atmosferle buluşturuyor. Balık, ızgara, tavuk, tava yemekleri, pide, lahmacun ve zengin sıcak soğuk içecek seçenekleriyle her damak tadına hitap ediyor. Kilis mutfağının vazgeçilmez lezzeti olan içli köfte artık Kent Ormanı Civan Restoran'da sizlerle buluşuyor. Ayın belirli günlerinde düzenlenen sıra geceleri ve canlı müzik programlarıyla sadece yemek değil, unutulmaz anlar da sizleri bekliyor. Siz de aileniz ve sevdiklerinizle birlikte kaliteli hizmeti, eşsiz lezzeti ve sıcak atmosferi yaşamak için Civan Restoran'a davetlisiniz. Adres Pamukçıoğlu Mahallesi, Pamukçıoğlu Caddesi numara 1. Rezervasyon 0552 359 3042. Muhammed Civan. Sosyal medya @civanrestorantkentormanı1950. Civan Restorant, merhum Aslan Civan'ın mirasını aynı kalite, aynı güven ve aynı lezzet anlayışıyla geleceğe taşımaya devam ediyor.
4: Liman Balıkçılık, Bekir Mori'nin yeri açıldı. Yeni gelmedik, geri geldik. Liman Balıkçılık yeniden kapılarını açtı. Taze ve günlük balık çeşitleri, kaliteli hizmet ve eşsiz lezzet yeniden sizlerle. Çupra, levrek, palamut, hamsi, istavrit, mezgit, karides ve daha birçok balık çeşidi. Balık pişirimi yapılır. Ev ve iş yerlerine sipariş ve servis hizmetimiz vardır. Ayrıca aile salonumuz mevcut olup kredi kartı geçerlidir. Mustafa Mori 0532 407 54 95. Bekir Mori 0545 179 79 09. Adres 7 Aralık Mahallesi Halit Efendi Sokak numara 40. Liman Balıkçılık. Yeni gelmedik, geri geldik.

0: Devam edelim. Akşamın en güzel saatlerinde şehrin en güzel frekansında en güzel eserlerimizi en güzel gönlüne hitaben aktarmaya, paylaşmaya, dinlemeye ve dinletmeye devam ediyoruz. Eyvallah. Gönderirim. Gelen mesajlarımız var. Bir kez daha söyleyelim. Bu güzel yayına ortak olmak isteyen dostlarımız, özellikle söylüyorum, FM Sultan Radyo 106 yazdıktan sonra isminizi, isteğinizi yazın, gönderin gelsin. Gelen öyle mesajlarınızın başına Sultan Radyo 106 yazdıktan sonra bizlere mesajlarınızı ulaştırıyorsunuz. Yazılmayan mesajları paylaşım altına almıyorum, haberiniz olsun. Sultan Radyo'ya akşamlar. Bodrum'dan Özlem. Sıradaki şarkı İpek Poyraz, Zuhur Gürkan, Hatice Bayır, Emel Yılan ve Hatice Yıldız için. Elazığ'dan Ayşe Daş, Mustafa Parlak, Orhan Armancı, özellikle Mustafa Parlak için bir şarkı istiyorum demişler. Armağanımız olsun. Yine Ben Azra, ünlü sıradaki parça Ömer Dalmış Daima. Onun için istiyorum demişler. Feride Keser'e Ben Yılmaz Zitto bir şarkı istiyorum diye gelen bir mesajımız. Eyvallah. Yine bakalım hemen şöyle. Ne sor beni ne de ara. İyi akşamlar Gaziantep'ten Gamze, eşim Ahmet Capko, Mansur ikinciler için demişler. Bir şarkı armağan etmek istiyorum diye gelen bir mesaj. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Kilis'ten Emine, abi Mennan Bozkurt, sevdiği abisi Araboğlu Hasan Sinci için güzel bir şarkı gönderir misiniz diye gelen bir mesajımız. İstanbul Bağcılar'dan Ben Merve Dalmış, kaynım Ömer Dalmış için bir şarkı istiyorum. Gaziantep'ten Yunus, Hatice Alioğlu'na, kızım Suudi'ye bir şarkı istiyorum diye gelen bir mesaj. Mesajınızın başına bir kez daha söylüyorum. Sultan Radyo 106 yazılmayan mesajları paylaşım altına almıyorum. Haberiniz olsun. Mesajınızın başına Sultan Radyo 106 yazdıktan sonra isminizi, isteğinizi yazın, gönderin gelsin. Paylaşmaya, dinlemeye ve dinletmeye devam ediyoruz. İyi yayınlar, iyi akşamlar. İstanbul'dan Ferhat. Güzel dostum hazır seyyara, biricik sevdiği Deniz Hanımefendi'ye bir şarkı armağan etmek istiyorum diye gelen bir mesajımız. Antep'ten Gül Parlak, Mustafa Parlak, Orhan Armancı ve Mustafa Parlak için bir şarkı istiyorum diye gelen bir mesajımız.
1: Dediler birini buldu, bitmez sevdanın.
0: İyi akşamlar, iyi yayınlar. Ben Pınar, canım kız kardeşim Sarı Kız Deniz Dursun için bir şarkı istiyorum demişler. Ayrılalı 3 gün oldu. Yorgun abi iyi akşamlar demişler ama bir kez daha söylüyorum. Sultan Radyo 106 yazıyorsunuz. Ardından da isminizi, isteğinizi yazın, gönderin gelsin. Paylaşmaya devam ediyoruz. Polat Elinden Bayram Polat, iyi akşamlar. Bizlere de bir şarkı gönderir misin demişler. Gönderelim abi, selam olsun. Büşra Savcılı, Yarim Parmaksız Reisi Adanalı Ayhan'dan bir şarkı istiyorum demişler. İrem Seslioğlu, Deniz Dursun için bir şarkı istiyorum. İyi akşamlar Radyo Sultan, Elif Maaşoğlu, canımdan çok sevdiğim babam Orhan Maaşoğlu için Uygar Doğanay'dan Hasret şarkısını. Adana'dan Emin, eşim Selver, kızım Hira'ya güzel bir şarkı gönderir misiniz diye gelen bir mesaj. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Ben Nefise, bütün şarkılar ne olursa olsun canımdan çok sevdiğim Gülistan Güne. Görmedi gözüm gerçeği. Ona şarkı armağan etmek istiyorum demişler. Armağanımız olsun. Mersin'den Sılanur, Sevda Sağır, Sabriye Çakmak, annem Kiraz Alkurt için. FM 106 Ahmet Bağlar'a selamlar olsun, onu çok seviyoruz diye gelen bir notumuz var. Öyle etmiş olalım öyleyse. Yine ne sor beni, ne de... İyi yayınlar, ben Tuğba. Abim Feridun Yolcu için sıradaki şarkınızı istiyorum demişler. Armağanımız olsun öyleyse. Devam edelim. Mesajınızın başına Kilis Sultan Radyo 106 yazdıktan sonra isminizi, isteğinizi yazın, gönderin gelsin. Saatler ta ki 22'ye kadar.

Akdeniz'de balık ve deniz ürünlerinin yeni adresi İncirli Balıkçılık, taze ve kaliteli balık çeşitlerimizle deniz ürünlerinin eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyoruz. Ürünlerimizin tazeliğini ve kalitesini korumak için modern soğuk hava depomuzla hizmet veriyoruz. Kredi kartı da geçerli olan, aileniz ve sevdiklerinizle keyifli vakit geçirebileceğiniz nezih ve sıcak aile ortamı

0: bilirsiniz. İncirli Balıkçılık, Memek İncirli ve Oğulları. İrtibat 0536 402 22 40 0543 402 22 05. Yeni bir araç almayı düşünüyor ya da aracınızı gerçek değerinde mi satmak istiyorsunuz? Doğru adres Açık El Auto Center. Geniş araç seçenekleri, güvenilir hizmet anlayışı ve şeffaf ticaret ilkesiyle ikinci el otomobilde güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Açık El Auto Center, araç alım satımı, güvenilir ekspertiz desteği, kredi kartına taksitli satış imkanı, hızlı ve güvenilir işlem süreci, dürüst, şeffaf ve profesyonel hizmet anlayışıyla hizmetinizde. Kalite, işini doğru yapanların imzasıdır. Açık El Auto Center, özel idare karşısında. Detaylı bilgi için 0530 665 0979. Araç almadan önce mutlaka uğrayın. Seçeneklerimizi görmeden karar vermeyin. Açık El Auto Center. Güvenin olduğu yerde ticaret, ticaretin olduğu yerde Açık El vardır.
1: Kilis'in eşsiz tatlarını sevenlerin uğrak adresi Yenikent Baklava ve Katmer 10 yıldır değişmeyen lezzeti sizlerle buluşturuyor. Kilis Katmeri, peynirli künefe, cennet çamuru, baklava çeşitleri ve birbirinden özel tatlılar sizleri bekliyor. İncecik hamuru, özenle hazırlanan iç harcı ve ustalıkla hazırlanan geleneksel tatlarıyla Yenikent Baklava tatlı bir mola vermek isteyenlerin adresi. 10 yıldır değişmeyen lezzet, değişmeyen kalite. Yenikent Baklava ve Katmer. Yeni Beşevler. Hatice Mehmet Dövme İlkokul karşısı. Mehmet Ali Akış. 0543 226 79 73. Tatlı da gerçek lezzet.
2: Kilis'te tatlının yeni dönemi başladı. Yeni hastane yolunda kapılarını açan Bayramoğulları Baklava, ustalığı lezzetle geleneği modern bir mekanla buluşturuyor. Ahmet ve Murat Oruç kardeşlerin emeğiyle hayata geçen Bayramoğulları Baklava, tatlıda kalite arayanların yeni buluşma noktası olmaya aday. Lezzet şöleni, çıtır çıtır baklava, tereyağlı Kilis katmeri, ustalık işi künefe, özel lezzet cennet çamuru. Adres Yeni Hastane Yolu Göktürk Eczanesi arkası. İrtibat 0546 170 40 09 0551 949 19 94 0348 803 50 01. Bayramoğulları Baklava. Tatlıya dair ne varsa gerçeği şimdi burada.
3: Özel Kilis MEDA sürücü kursu. Bilgi ve kayıt için 0505 906 çift 079 0507 508 çift 079. Muhammed Davut Özdemir. Instagram adres kilismeda.mtsk.
4: Çiğ köfte denince akla ne geliyor? Babacan. Kilis'in sevilen lezzeti Babacan Çiğ Köfte şimdi iki farklı noktada sizlerle. Üniversite Şubesi, Beşevler Şubesi. Bol malzemesi, eşsiz lezzeti ve Babacan'ın kendine has sunumuyla çiğ köfte keyfi bambaşka. Acıktınız mı? Çözüm Babacan. İster arkadaşlarınızla, ister ailenizle. Lezzetin adresi belli. Babacan Çiğ Köfte. Üniversite Şubesi ve Beşevler Şubesi ile Kilis'te. 0533 330 9779. Instagram Babacan Çiğ Köfte Kilis. Babacan Çiğ Köfte. İlk lokmada farkı hissedersiniz.
5: Yatırımın mucidi Özkan Emlak Gayrimenkul. Geleceğinizi sağlam temeller üzerine kurmak için doğru yerdesiniz. Özkan Emlak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı ve profesyonel hizmet, yatırımınızı büyüten doğru danışmanlık. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres Adnan Menderes Bulvarı, Dağa Çıkan Ticaret Yanı. Mehmet Ali Özkan. İletişim 0544 275 1079. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın, kazançlı çıkan siz olun.
6: Şehrimize ciğer kültürünü yaşatan meşhur İzollu Ciğerci Vakıf Usta, yılların tecrübesi ve değişmeyen lezzetiyle misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Kuzu ciğer, ustalıkla pişirilen ciğer kavurma, dalak, yürek ve özel baharatlarla hazırlanan enfes tavuk sarma çeşitleri, lezzetten ödün vermeyenlerin ilk tercihi. Ferah ve klimalı salonunda misafirlerini konforlu bir ortamda ağırlayan meşhur İzollu Ciğerci Vakıf Usta, kaliteli malzeme, hijyenik ortam ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla hizmet veriyor. Sabah 6'dan gece 24'e kadar ocağımız tüter. Günün her saatinde sıcak, taze ve birbirinden lezzetli ürünlerimizle sizleri bekliyoruz. Adres: Otogar civarı Eski Mezarlık karşısı. İrtibat: 0507 818 3128. Meşhur İzollu Ciğerci Vakıf Usta.
7: Musluk sularına son. 25 yıllık tecrübe, Türkiye genelinde güvenilir hizmet. Evinizde ve iş yerinizde daha kaliteli suya ulaşmanın zamanı geldi. Artem su arıtma sistemleri olarak 25 yıllık sektör deneyimimizle su arıtma cihazları, profesyonel kurulum, teknik servis, bakım, filtre değişimi ve yedek parça hizmetleri sunuyoruz. 81 ilde bayiliklerimiz vardır. İhtiyacınıza uygun su arıtma sistemleri için bizimle iletişime geçin. Artem su arıtma sistemleri. Telefon 0506 298 57 49. Adres: Endüstri Meslek Lisesi karşısı. 25 yıllık deneyim, güvenilir hizmet, kaliteli su. Artem su arıtma sistemleri. Musluk sularına son. Kaliteli suya merhaba.

parçalır Bitlis Tırcık arası. Yüreğindedir, ciğerindedir yarası, yarası. Altı çocuk büyütmüş, bir işçi maaşıyla odam, ah odam, o adam gibi adam, benim babam, benim babam, benim babam.

biriktir babam. Hey. Ağlama benim babam, ağlaman açar babam, kara gün geçer.

Benim babam, benim babam mert adamdı. Mangal gibi yüreği, yufka gibi kalbi vardı. Hayatım boyunca ona yazandım, fedakardım. Bir dikili ağacı olmadı belki ama kendisi onuruyla yaşamış koskoca bir çınardı. Üstümdeki kol kanat, sırtımı yasladığım dağ gibiydi. Ben babamın oğluyum. Tepeden tırnağa, tepeden tırnağa Anadolu'yum, Anadolu'yum, Anadolu'yum.

Yaşlanırsın, yaşlanırsın, yaşlanırsın. Alemin en kralındaydı. Zaman geçiyor, günler geçiyor, aylar geçiyor ama geçen günler ömürden geçiyor değil mi? Öyle ya da böyle, zaman öyle ya da böyle geçiyor değerli dostlar. 21-22 yaptık. Alim Sultan'da saatlerimizi. Saatler 22'ye kadar paylaşmaya devam ediyoruz. Gönüllerin Sultanı'ndayız.

birçok sanatçımızdan bu şarkıyı seslendirdiler. Dinledik, sevgili İbrahim abinin şarkısıdır. Farklı bir ses, farklı bir yorumdan alemin en kralındaydı. Devam edelim öyleyse, akşamın en güzel saatlerinde şehrin en güzel frekansındayız. Paylaşmaya devam ediyoruz.

0: ölmez.
1: Özellikle sevgili Fayat Bey'e selamlarımızı gönderelim. Polat Grup değerli yönetim kurulu başkanıdır. Şehrimizin kıymetli değerli esnaflarından sevgili Fayat Bey'e selamlarımızı gönderelim. Kendisi ve değerli ailesi ve tüm sevenler için de özellikle armağanım olsun, selam olsun diyelim. Seyran'da ailecek bizleri takip ediyorlar. Kazasız belasız hayırlı akşamlar temennisiyle gönderelim gönlümüzden geçen en güzel yorumları, selam olsun diyelim. Son yarım saatimiz. FM Andi 106'dayız. Kilis Sultan Radyo 106 yazdıktan sonra isminizi, isteğinizi yazın, gönderin gelsin. Ta ki saatler 22'ye kadar.

Her güzel şeyin sonu olduğu gibi bugün de geldik biz ayrılan sürenin sonu. Hem sabah yayınında hem akşam yayınında gönüllerin sultanı oluyoruz. Yarın da sabah inşallah yeni bir gündeyiz. Güzel bir salı gününde inşallah nasip olursa sabah saatler 9 ile 11 arasında Aleminin Kral Radyosu, radyonuz Radyo Sultan'da kaldığımız yerden devam etmek ümidiyle. Her şeyin en güzel en iyisi, en baştan aylısı sizlerle olur inşallah. Sabah görüşmek ümidiyle. Şimdilik bana müsaade, hayırlı akşamlarınız olsun.

0: Yola çıkmanın en güvenilir adresi Polat Auto Rent-A-Car. Hayalinizdeki araca ulaşmak artık çok kolay. Son model, konforlu ve bakımlı araçlarımızla araç kiralama ve araç alım satım hizmetlerinde yanınızdayız. İşiniz için, seyahatiniz için veya günlük ihtiyaçlarınız için aradığınız araç Polat Auto'da. Adres, üniversite arkası, emek sitesi karşısı, Kuaför Oğuz Yanı. Murat Polat, 0544 445 0587, Ergün Polat, 0532 430 1079. Polat Auto Rent-A-Car. Aracını seç, anahtarı al, yola çık.
1: İkinci elde birinci kalite. Kampüs Otomotiv. Araç sahibi olmak isteyenlerin güvenle tercih ettiği

0: kontrollü araçlar, güvenilir ve şeffaf alışveriş, geniş araç portföyü, uygun fiyat avantajları, satış öncesi ve sonrası destek, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet. Kampüs Otomotiv, Mesut Yıldırım. Adres çevre yolu üzeri, Yeni Sebze Hali karşı çaprazı. İletişim 0534 332 66 36. Kampüs Otomotiv, güvenin adresi. İkinci elde, birinci kalite.
1: Yatırımın mucidi, Özkan Emlak Gayrimenkul. Geleceğinizi sağlam temeller üzerine kurmak için doğru yerdesiniz. Özkan Emlak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı ve profesyonel hizmet, yatırımınızı büyüten doğru danışmanlık. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres Adnan Menderes Bulvarı, Dağ Çıkan Ticaret Yanı. Mehmet Ali Özkan. İletişim 0544 275 1079. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın, kazançlı çıkan siz olun.
0: Yaren Tarihi Taş Mekanlar'da sıra gecesi. Her çarşamba günü Yaren Tarihi Taş Mekanlar'da düzenlenen sıra gecesi sizleri bekliyor. Müzik, sohbet ve eşsiz bir atmosfer için buluşma noktası. Yaren Tarihi Taş Mekanlar. Her çarşamba siz de bu güzel geceye davetlisiniz.
2: Biz babadan böyle gördük. Ya balığı tanıyacaksın ya da balıkçıyı. Akdeniz Balıkçılık olarak yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz. Bütün balık çeşitlerini taze taze bulacağınız tek adres Akdeniz Balıkçılık'ta. Almış olduğunuz balıklar temizlenir, zeytinyağında kızartılır ve tavada hazırlanıp adresinize servis yapılır. Kredi kartıyla da satış yapılan Akdeniz Balıkçılık'ta aile yeriniz mevcuttur. Adres Odun Pazarı Caddesi No 24. Telefon 0545 674 2117. Akdeniz Balıkçılık, Yılmaz Aygün ve oğlu Serkan Aygün. Bu meslek babadan oğula kalan mirastır.

Yardan ayrı kalan ömrü harman olurmuş. Yaşayan, yaşayan ise, yaşayan ise ölüdür bu aşkı. Ağırdı saçlarım, geçti bahçalarımdan. Kurudu bağlarım ömrümün bağrından. Yazan kalem, yazan kalem siyah yazmış engin canım yazısını.

ısmarlama aşklara tahammülüm yok artık. Ya beni adam gibisi ya da çek git yoluna. Bir gülüş, bir salınırsa tek verebildiğini istemez. Tutku isterim ve delice sevmeyi. Bir coştu mu durdurak bilmez bu yürek. Yüreğini isterim, yürek ister benimle sevişmek. Ya adam gibi ya da çek git. Her gün biraz daha zorlaşarak çıldırtmaksa niyetin. Ama seviyorsan yeter ki, ki zaten yüreği ortaya koyduk. Tamam o zaman, ben bir deli çocuk. Ama ısmarlama aşklara tahammülüm yok.

0: İşsiz tatlarını sevenlerin uğrak adresi Yenikent Baklava ve Katmer 10 yıldır değişmeyen lezzeti sizlerle buluşturuyor. Kilis katmeri, peynirli künefe, cennet çamuru, baklava çeşitleri ve birbirinden özel tatlılar sizleri bekliyor. İncecik hamuru özenle hazırlanan iç harcı ve ustalıkla hazırlanan geleneksel tatlarıyla Yenikent Baklava tatlı bir mola vermek isteyenlerin adresi. 10 yıldır değişmeyen lezzet, değişmeyen kalite. Yenikent Baklava ve Katmer. Yeni Beşevler, Hatice Mehmet Dövme İlkokul karşısı, Mehmet Ali Akış. 0543 226 79 73. Tatlı da gerçek lezzet.
1: Kilis'te tatlının yeni dönemi başladı. Yeni hastane yolunda kapılarını açan Bayramoğulları Baklava, ustalığı lezzetle geleneği modern bir mekanla buluşturuyor. Ahmet ve Murat Oruç kardeşlerin emeğiyle hayata geçen Bayramoğulları Baklava, tatlıda kalite arayanların yeni buluşma noktası olmaya aday. Lezzet şöleni, çıtır çıtır baklava, tereyağlı kilis katmeri, ustalık işi künefe, özel lezzet cennet çamuru. Adres: Yeni Hastane Yolu, Göktürk Eczanesi arkası. İrtibat: 0546 170 40 09 0551 949 19 94 0348 803 50 01. Bayramoğulları Baklava. Tatlıya dair ne varsa gerçeği şimdi burada.
2: Biz babadan böyle gördük. Ya balığı tanıyacaksın ya da balıkçıyı. Akdeniz balıkçılık olarak yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz. Bütün balık çeşitlerini taze taze bulacağınız tek adres Akdeniz Balıkçılık'ta. Almış olduğunuz balıklar temizlenir, zeytinyağında kızartılır ve tavada hazırlanıp adresinize servis yapılır. Kredi kartıyla da satış yapılan Akdeniz Balıkçılık'ta aile yerimiz mevcuttur. Adres: Odunpazarı Caddesi No 24. Telefon 0545 674 2117. Akdeniz Balıkçılık, Yılmaz Aygün ve oğlu Serkan Aygün. Bu meslek babadan oğula kalan mirastır.

gidelim. Sabah yaksınlar. Sana bir çorba yapsınlar da içini sınsın. Aç gözlerini anam ne olursun. Bugün orucun 15'i. Yarın da iftarı bizde açalım. Aç gözlerini anam yavruların geldi. Aç gözlerini anam kuzuların geldi.

saha hasreti zulüm geçem. Ben yine misafir olmuşum gece. Ne ben sığar oldum kendi kendime, ne de seni sığdırabildim Ece'ye. Oysa bir yuva kurmuştum kendimce, belki bir gün mutlu olurum diye. Yavrularım benden sana hediye, bir gün ben unutma diye. Canım, sırdaşım, sevgilim, bir sen oldun derdimi bilenim. Ben hiçbir zaman yalnız bırakmadın ki sana küseyim. Bütün sıkıntım, kederim, kavgam kendimleydi. Sana yansıttığım için özür dilerim. Sizi çok özledim. Sizi çok özledim. Sultan Efendim.

Hadi bir şeyler söyle, çocuk gözlerim dolsun. İçinden git diyorsun, duyuyorum gül, gideceğim son olsun.